0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

CDs.

que tiene más rebota, ¿no?

0: Foto City sunar.
1: Saat 6.
2: Foto City. Hayatın her anında yanımızda.

Hanımlar Beyler Festival'den herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. 25 Eylül 2026 günlerden Cuma bugün. Haftanın son çalışma gününde günün en keyifli şarkılarıyla her zaman olduğu gibi bugün de yeniden sizlerle birlikteyiz ve haftaya muhteşem bir günle devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, hafta sonuna adım adım yaklaşırken keyifli şarkılarla hafta sonuna hazırlanıyoruz.

Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize bir kez daha keyifli dakikalar diliyoruz. Günün en sevilen şarkıları hafta içi her gün olduğu gibi bugün de festivalde sizlerle olmaya, sizlerle buluşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keyifli şarkılara eşlik eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün dilerim bir kez daha. Hafta sonu geliyor, sonbaharda hafta sonu planları yapıyorsunuz. Sizin sonbahar hafta sonu planınız nasıl geçiyor bakalım? Biz keyifli şarkılarla 7 gün 24 saat radyolarınızda sizlerle olmaya devam ediyoruz.

Renkli biberler mutfağımızın vazgeçilmezi olsa da çoğumuz aralarındaki ciddi besin değeri farklarından habersiz olabiliriz efendim. Bu aralar arasında yeni yeni yaygınlaşıyor değil mi? Bu marketlerde, pazarlarda yerini almaya başladı bu renkli biberler. Mutfaklarımızda yer verdiğimiz bu yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı biberler yalnızca sofraları süslemekle kalmıyormuş. Sağlığımıza sundukları katkılar bakımından da birbirinden tamamen ayrılıyorlarmış. Yapılan son araştırmalar bu renk cümbüşü arasında besin yoğunluğu en yüksek olan türün kırmızı biber olduğunu ortaya koyuyor efendim.

Günün en keyifli şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Güne keyifli şarkılarla eşlik etmeye devam ediyoruz. Efendim hafta sonu geliyor. Hafta sonu planlarında, tatillerde aman dikkat, hava bir an güneşliyken yağmura dönebilir. Bazı noktalarda da yağışlar bol bol olacak diyelim. Hatırlatacağız, o bölgelere de bakacağız, birazdan ayrılmayın. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

25 Eylül 2026 Cuma gününde sevdiğiniz şarkılar festivali kulaklarınıza ulaşmaya devam ediyor değerli dinleyenler. Yarın için hafta sonu planı yapanlar Trakya bölgesinde hava yağışlı, Karadeniz, Doğu Karadeniz'de özellikle yağış etkili, diğer noktalarda hava güneşli olacak. Ancak denize girmeyi planlıyorsanız özellikle Ege'de hava sıcaklığı 26 derecelerde, 24 derecelerde, sadece Muğla'da 30 derecelere çıkıyor. Hatırlatmış olalım, ancak pazar günü Ege'nin tamamı yağışlı diyebiliriz Marmara ve Ege bölgesi. Yine İç Anadolu'nun da batı bölgesinde yağışlar şiddetli oluyor. Pazar gününde hafta sonu planı içinde hatırlatmış olalım.

Kadın sporları uzun zamandır erkek sporlarının gölgesinde kalan bir alan olarak görülüyordu. Ancak son birkaç yılda tablo belirgin biçimde değişmeye başlamış efendim. Tribünler doluyor, yayın izlenmeleri yükseliyor ve yeni sponsorluk anlaşmaları yapılıyormuş. Ve kadın sporcular artık yalnızca sportif başarılarıyla değil, oluşturdukları geniş hayran kitleleriyle de spor ekonomisinin önemli aktörleri haline geldi. Yapılan araştırmada 46 milyar dakika izlendiği belirtiliyor kadın sporlarının dünya genelinde ve bu da 2021'e kıyasla %71'lik bir artış anlamına geliyormuş.

Az önce Taso'nun nasıl oynandığından bahsettik. Bu şekilde akıllara durgunluk veren rekabetler başladı ve her köşe başı Taso oynayan çocuklarla doldu, özellikle 90'lı yıllarda. Tasolar rekabetin sonucunda sürekli olarak oyunu iyi oynayanların elinde birikse de cipsler tüketilmeye devam ettiği için yenilerine ulaşmak oldukça kolaydı. Ekstra bir taso sahibi olmak o kadar önemliydi ki çocuklar ulaşabildikleri her yerde cips paketlerini karıştırır. İçinde taso bulma umudu onları epey heyecanlandırırdı.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Güney'de ayrı sevdiğiniz şarkılarla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Pazar günü tüm Ege, Trakya, yurdun batısının tamamı yağışlı. Ege bölgesi, İç Anadolu'nun batısı, hatırlatalım pazar günü planı yapanlar için planlarınızı yaparken yağışları da göz önünde bulundurun diyelim. Günün sevdiğiniz şarkıları sizleri selamlıyor. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de onlara güzel bir örnek daha bırakalım. Sonrasında yeniden buradayız. Yarın

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilor Yokafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Evlerinde, iş yerlerinde ve otomobillerinde seyir halinde bizleri dinlemeye devam eden tüm dinleyicilerimize selamlar. Biliyorsunuz ki bu transfer döneminde Türkiye'de sürekli şöyle bir tartışma vardı. İşte Salah gelirse gelmiş geçmiş en iyi oyuncu o mu olacak Süper Lig'e şimdiye kadar? Hacı mıydı bu isim? Anelka mıydı? Roberto Carlos muydu? Birçok isim konuşulmuştu. Bunu yapay zeka asistanı Chloe'da sormuşlar efendim. Süper Lig'de forma giymiş en kariyerli futbolcular. Hadi cevabı merak edenler beklesin. Birazdan geliyoruz kısa bir müzik arası. Atar.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3x3 eşit.

Günün sevilen şarkılarıyla 25 Eylül'de yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yapay zekaya sorulmuş efendim, Süper Lig'de forma giymiş en kariyerli 10 futbolcu diye. Aslında çoğunlukla aynı fikirde bir cevap vermiş o da. Roberto Carlos, çünkü Dünya Kupası ve 3 Şampiyonlar Ligi kazanmış. İkinci sırada ise Pepe'yi veriyor. Real Madrid'de 3 kez Avrupa'nın zirvesine çıkmıştı biliyorsunuz ki. Yine Samuel Eto'o var. 3. sırada 2 farklı kulüple üçleme yaşadı diyebiliriz onun içinde. N'Golo Kante'nin Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi kazanması da bu listede yer almasına sebep olmuş. Hagi merak edilen isimlerden birisidir. 7. sırada Salah'sa aslında bu tartışmaları körükleyen isim. 9. sırada yer alıyor Liverpool'la Avrupa ve İngiltere şampiyonu olduğu için. Bu genelde aslında kişilerin aldığı şampiyonluklar, işte Avrupa Kupası'nda, kendi liglerinde önemli bir ligse, yine Dünya Kupası'nda, Avrupa Dünya Kupası'nda aldıkları şampiyonlukları sıralayarak yapılmış bir liste olmuş Kloyd tarafından. Ve bonus olarak Alex de Souza, Fenerbahçe'nin heykeli dikilen efsanesi olmuştu. Bu yüzden bu listede o da bonus olarak yerini almış Kloyd tarafından.

0: με 2 και 19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

25 Eylül 2026 Cuma gününde de bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden burada olamayacağız, onu takip eden pazar gününde de, pazar günü yurdun batısı yağışla hatırlatalım. Pazartesi gününde tekrar keyifli şarkılarla burada olmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın. Haberi...

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Hey gidi koca dünya, güvenemem servetime malıma, ümidim yok bugün ile yarına. Toprak beni de basacak bağrına. Adaletin bu mu dünya? Ne olur yaşasak dünya? Kimine kavun yedirdin? Bana da acı şalak dünya.
1: Maxi Sigorta sunar.
2: Saat 8.
3: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
4: Kuşoğlu Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri.
5: Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrüğü ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyorum. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacaksın. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyor. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan bu ne diyorum. Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum, açıl ey kara gümrük, ben geliyorum.

yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynana sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı, ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayış. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım. Gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey? Yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa başa başa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer başa başa yatarım hakim bey. Başa başa yatarım.

0: okulda olmadığımı bilen Gülten Nesinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gülten Nesinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program?
4: Çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.
7: Sadece kulaklarınızı istiyoruz. Sadece kulaklarınız bizim olsun. O da program bitene kadar. Program bittikten sonra herkes kendi kulağını alsın. Herkes kendi kulağına sahip çıksın. Sonra geliyorsunuz bana şikayet ediyorsunuz. Benim kulağım nerede diyorsunuz. Ne bileyim ben sizin kulağınızın bekçisi miyim? Nasıl olacak bu iş? Kulağınızı herkes girerken kendi kulağına alsın. Haydi bakalım. Haydi bakalım sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Güzel gün olsun. 11 derece soğuk bir sabah uyandık. Isı pompası yine pompalıyor benim. Azıcık sabahleyin üşürlendim. İçeride pompalattırayım dedim ısı pompasını. Pompası pompalıyor 2 günden beri. Evet, artık sonbahar, artık kış. Bugün ayın 25'i, Eylül'e gidiyor. Eylül'de haydi bay bay diyoruz Eylül'e, yavaş yavaş. Güzel gün olsun. Güzel program olsun. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Hasan Kaşıkçı abim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Burak Molla kardeşimi, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Ahmet Ali'ye hoş geldin Ahmet. Kalfa Pastanesi, tatlı ip tatlı konuşturan pastaneye. Günaydınlar Kalfa Pastanesi'nin enfes profiterolüne, muhteşem lokumlarına, efendim puraklerine, pastalarına, turtalarına, bol tereyağıyla yapılan harika kavala kurabiyelerine günaydınlar. Deneyin, denemeyen kalmasın. Adem akraba davayına preş. Gökhan Karali, günaydın bebeğim, nasılsın? Günaydın Erdal Bayram, günaydın Batrakya'nın en güzel oyuncusu demiş. Efendim bazılarınız bu şeyin yapay zeka olduğunu anlamıyorsunuz herhalde. Ya bazılarınız akşamki o paylaşımı yapay zeka olduğunu anlamıyorsunuz. Ne yapacaksın? Evet. Dikeyim bir ben. Hadi ben, o benden anlamıyorsunuz. Orada Muazzez Ersoy var arkada. Sandalyelerde, plastik sandalyede Zeki Ören oturuyor. Zeki Ören'den de mi anlamıyorsunuz? Allah'ım yarabbim. Yat uyuba. Ne şarkılarla başlayın demiş Yasin. Ne oldu ya be Yasin? Zülfiye Yılmaz, günaydın demiş. Belçika'ya günaydınlar. Turan abim günaydın. Gürkan kolay gelsin demiş. Günaydın Turan abicim, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bu bu reels 9000 kusur kişi izlemiş bunu. Çok beğenildi. Ben de çok beğendim. Dürümcü Ömer, Ömer sağ olsun, Dürümcü Ömer yapmış onu. Yapay zeka neler yapıyor bu yapay zeka? Efendim telkin olmaya başladı. Vallahi telkin olmaya başladı. Bir fotoğraftan neler yapıyor? Benim fotoğrafımı almış. O Zeki Ören'ler, Muazzez Ersoy'lar, o Ajda Pekkan'lar. Kimler kimler? Evet, herkes, bütün günler, bütün VIP'ler orada. Oy da bravo. Tararın kalmadı. Tan tan tan. Güzel bir gün olsun. Hatice ablacığım hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Sevgiler saygılar olsun, sevgiler saygılar olsun. Güzel bir gün olsun. Hoş geldiniz. Dün bizim Yonca'da bir fotoğraf çektim. Köpekleri doyururken Yonca'da arka tarafta köpekler var. 5 tane, onları da doyuruyorum. Kedici köpekçi olduk, ne yapalım? Ne yapalım, hayvan sevgisi işte bizimki de. Bir fotoğraf çekeyim, diğer günaydın mesajı yaparım dedim. İşte o bu günaydın mesajı, o günaydın mesajı. Hüseyin Bircan Kalimera. Tayfun Gülcan Kalimera. Halil Nilüfer Hacı Hüseyin Kalimero. Ahmet Demirci. Hüseyin Yoluç. Semcan Gülmeren ablam. Mehmet Şerif, Gülsüm ablam, Güner Salih, İrfan Abdullah, Melia Koca Hanım ablam, Halil Belginesin, Salih Mustafa, Zeynep Koray, Bülent Yusuf. Yüksel Mümin, Serdar Mehmet, Ali San Tanyolu, Sevim Boğazi, Ekrem Abi Nurşen Abla, Taner Hasan, Emin Ferroğlu, Ergün Züleyha Mümin, Taner Ülke, Cüneyt Sadık, duvarıma günaydın mesaj yazan dostlarım, günaydınlar. Yazanlara, yazmayanlara, yazamayanlara, sürekli dinleyip de hiç yazmayanlara, herkese günaydın, herkese günaydın, herkese günaydınlar. Yılmaz Kasım abi, Bulgaristan'a günaydın, Kırca Ali'ye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İlhan dostuma günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sinan SBS Consulting and Trending Car, günaydın, günaydın, günaydın. Buldun mu kızanları, yaptırdın mı işini Sinan? Ama Sinan bana yazmamış, o dünden mi kalmıştı o? Allah Allah. Her neyse.

0: Başlayalım mı? Haydi bakalım başlayalım. Bismillah diyelim bakalım. Ha bakalım ya Allah ya Bismillah. Hoppa. Haydi Pamer'e.
1: Haydi bre yaşlar.
0: Haydi bre yaşlar. Dosse. Haydi Rumeli. Toyota Yanizis. Bu akşam Lefkinik'te var Gümrücüne'de. Çıkın çıkın Gümrücüne'ye gidin. Toyota Yanizis. Bizi de davet etti. Biz de gideceğiz inşallah. Toyota Yanizis. Toyota Yanizis'te. Saat 11.30'a kadar açık bu akşam. Gidin en son model Toyota'ları görün. RAV4. Hilux. Efendim Corolla. Yeni makyajlanmış. Yepyeni. Muhteşem, çok güzel. Toyota Yaris Cross. Hepsi Toyota bayisinde. Gümücüne değil. Lefkinik'te de bu akşam. Emre günaydın. Emre kardeşime günaydınlar.

Yumurtalıklarını mı dondu yersin? Yersin yersin. Yumurtalıkları dondu yersin. Rıfat Market'e günaydınlar. Rıfat Marketler. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Market. Dostluk Epir'de. Bin bir çeşit tek adres Rıfat Market. Kurcalı'da. O bölgenin gururu Rıfat Marketleri. Kocaman kocaman günaydınlar. İndirimler, muhteşem ürünler. Güler yüzlü hizmet, çıtır çıtır kuru yemişler, tazecik sebze ve meyve reyonuyla dondurulmuş ürünlerin çok var, çok fazla dondurulmuş ürün var. Özellikle Kurcalı şubesinde gidin, yakından görün. Sizin de marketiniz olsun, Rıfat Marketler.

inşaat. İnşaat alanında usta onlar. Gümrücü ne de? Temel Kasım işinden son kiremide son tuğlaya kadar Sinop Semerci İnşaat'ı takip edin Instagram'dan. Sinop Semerci İnşaat olarak bulun, telefonları görün. Bina yapacaksanız, bina dikecekseniz, sağlam betonarme binalar için tecrübeli ustalar Sinop

İmamoğlu. Cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri sevgili dostlarım. Batrakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri Profesör Han Veralp İmamoğlu uzun yıllardan beri var. Uzun yıllardan beri Kalfaköy'e girişinde hizmetini ister Hamdi Erak İmamoğlu diyoruz. Ve biraz daha ileride, biraz daha içeride kim var? Hüseyin Çapuloğlu var. Tüm ekibe günaydınlar. Hüseyin Çapuloğlu boya işinde, kaporta işinde number number hizmet veriyor Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi. 15 kişilik ekiple harikalar yaratıyor Hüseyin Çapuloğlu. Günaydın, kalimera. Bütün büyük sigorta şirketleriyle çalışıyor. Toyota yani diz onlarla çalışıyor. Herkes onlarla çalışıyor. Hadi bizden de kalimera olsun, kusur kalmayalım demiş Leblebici Hüseyin Agam. Sen olmazsan olmaz zaten. Sen olmazsan olur mu? Günaydın. Bugün de seninle enerjinle güzel yüreğin ortalığı sallama günü. Sen sahneye çıktığında enerji kendiliğinden yükseliyor. Haydi bakalım kral, mikrofon sende, gül senin. Bol enerjili, bol keyifli bir gün olsun demiş Nurgül. Kolay gelsin herkese demiş Nurgül. Sana da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Sana da kolay gelsin. Kaç kişi toplandı otobüse? Edirne gezisi olacak mı, olmayacak mı? Haydi Edirne'ye. Kızlı erkekli. Sadece Edirne'ye gidiş geliş 20 euro. Ben Edirne'ye gideceğim, hamam sefasında yapacağım diyorsanız 40 euro. Hamamda kese köpük masaj var. Kahve ikramı, meyve ikramı var. Birbirinizin ağzına üzüm, meyve yedireceksiniz. Bu kadar darbuk eşliğinde kız kıza. Erkek tarafında da erkek erkeğe göbekleme atacağız. Göbek göbek göbek. Evet. Erkekler erkek tarafında, kızlar kız tarafında. Harika bir eğlence olacak. Harika bir hamam sefası. Hamam sefası isteyenlere 40. Sadece Edirne'ye gidip gelmek isteyenlere 20 euro. Sabah saat 4.30'da hareket ediyor otobüs. Allah akıl fikri versin o saati kalkıp Edirne'ye gidenlere. Hareket saati Gümüşle Büyük Lise'nin yanında sevgili dostlarım. Saat 4.30'da. 4 Ekim Pazar günü.

Ama o videoda bir kankan yok. Haşmet demiş Yasin. Nerede kankam? He? Konuştunuz mu kankam? Nerede? Dün dükkanın önünden geçtim ama hava çok güneşliydi. Cam çok kararlıydı. Göremedim. İçeride mi dışarıda mı bırakamadım. Bakamadım. Arabayla da duramadım. Çünkü Katapsikmena Pro Yonda vardı arabamda. Börek börek vardı. Bozulacak şeyler vardı. Balık balık vardı. Erol Mehmet. Evrensel mermercilik. Günaydın Erol'um, günaydın Erol'um, günaydın Erol'um. Erol'la bir mermerler güzel. Her çeşit, her kalite, her cebe göre mermer var. Basamak kesim montajı, her kalitede mermer şömine yapımı. Mesajlara mermer kesimi. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde. Erol mermerci, evrensel mermerciliğin şamı. El apamı. Haşmet'ten gelenlere de günaydın demiş Gökhan Kanali. Günaydın canım demiş Tarkan Berke. Abi 35 euro hamam, otobüs dolmak üzere diyor Nurgül. İstersen biraz daha düşür fiyatı. Eksi 35 euro yapın. Siz bana ödeyin gelecek olanlara. Ama karar verin, 70 eurodan başladınız. 60'a düştünüz, 40'a düştünüz, şimdi 35'e düşmüşler. Ben gidilecek dersen gidilir, asla pes etmem diyor Nurgül. Pes etmediğini biliyorum. Garip. İlginç, ilginç. Zararına da olsa illa gidecek Edirne'ye. Allah akıl fikir versin, Allah akıl fikir versin. Cümlemizi yarabbim inşallah yarabbim. Yeni damat yapacaklar Ayhan Ovar'dayım. Bir sanatçı getiremedin ama orada pes ettin. Ne oldu? Ha? Getiremedin bir sanatçı. Recep İvedik gibi güleyim sana. Bir sanatçı getiremedin.

Yaşar ol. Sen de bir tanesin Yaşar. Ama ne? Kaç o kadar para verilmez onlara diyor Nurgül. Getiremedin işte, getiremedin. Oh. Ben gördün mü? Bütün ünlülerle horon tepiyorum ya. Ya rahmetli Sekmüren bile mezardan kalktı geldi benim eğlenceye. Ya. Bugün Sekmüren şarkıları dinleyeceğim sizlere. Dün Sekmüren'in ölümünün üzerinden 30 yıl geçmiş. 30 yıl önce ölmüş Sekmüren sevgili dostlar. 30 yıl önce. 24 Eylül'de vefat etmiş ama Sekmüren hep yaşıyor. İşte farklı olmak böyle bir şey olsa gerek. Hep şarkılarda, hep anılarda yaşıyor Sekmüren. Abi sabahleyin dondum 6 derece işe erispitle gittim. Her yerim dondu diyor Cüneyt. Neyle gittin? Neren gittin işe? Erispitle mi? O nasıl bir şey? Yeni mi çıktı o? Ama Cüneyt o yeni mi çıktı? Erespit. Bunların hepsi sorunlu. Bundan sonra da festivali tam anlamıyla sanatçı gelmez bundan sonra diyor Nurgül. Bunların hepsi kafadan sakat. Aynur abla. Günaydın. Aynur abla günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın be akıllı Gürkan demiş Alimoğlu. Günaydın be, günaydın be, günaydın.

Sizi bekliyorum. Nurgül, grubunuza ısrarın üzerine 5 euro daha indirim yapıyorum.

Timur'un selamı var. Nerede dedi. Bu bayağı zaman görmedim dedim. Filistin askere gitti. Dedim diyor Halil. Aleyküm selam. Timur en son Kanal X'de çalışırken oraya gelmişti. Orada gördüydüm. Oturma patron bu demiş Nurgül. Niye patronun canı yok mu? Ben bu patronu hiç beğenmedim, ben sana söyleyeyim. Tecavüzcü Coşkun'un bile böyle sesi yok. Sen de popüler birisin. Seni çarşısından çıkarsınlar sahneye, sen yetersin. Ne gerek var bir çuval para vermeye demiş Mehmet Nazım abim. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Seni hamamda Tanju mu yıkayacak diyor Yasin. Bu hamam gezisi inşallah Esrarol'da bitmez demiş. Özet. Orasının sahibi bu İsmail abi demiş işte. Bilmem İsmail abi midir nedir. Artık ben Nurgül. Hiç gözüm tutmadı. Ben sana söyleyeyim. Bu hamam gezisinin sonu iyi bitmeyecek.

kola, götü kola. Götü kola diye bir hap var, biliyor musunuz? Bir bitki var ha. O bitki dedi, hadi da gideceğiz biz hamama yıkanmıyorum. Götü kola. Öyle bir bitki var. Yaralara falan çok iyi geliyor. Krem olarak da satılıyor. Yüze sürüyorsunuz. Götü kola. Götü kola.

ne belli, ne belli reklam mı yapıyorsun, insanları mı soğutuyorsun? Ha günaydın demiş Leyla. Niye sen bu reklamdan sonra gitmez misin? Ha? Ben nasıl merak ettim, nasıl merak ettim şimdi bu hamamcıyı, bu patronu? Hiçbir şey merak etmedim onu merak ettiğim kadar. Video, fotoğraf yok. Hiçbir şey yayılmayacak, hiçbir şey çekilmeyecek, yasak diyor Nurgül. Ha buradan belli işte bak. Bak buradan belli, Esrail Oda falan çıkarsa gidersek elimizde kanıt olmasın diye. Ben bu işi hiç iyi görmüyorum, bu işin sorunu. Ne demek video fotoğraf çekmek yasak ya? Çok saçma bir şey. Hakikaten ama. Niye video fotoğraf çekmek yasak? Ha? Kim neler olacak o hamamda? Ha? Niye yasak video fotoğraf çekmek? Ben... Tövbe bismillah, tövbe bismillah, tövbe bismillah. Tövbe bismillah, ayrılmayın. Aga pala bıyıklı mı? Pala bıyıklı adam var mı aganın? İsmail aganın. Günaydın agacım. Sayende yolculuk çok neşeli geçiyor demiş Chico. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Nereden nereye gidiyorsun? Nereden nereye? Adam bıyıklarını bir vurarmış. Tırrak diye bir girermiş içeri. Ama kızlar ay ay ay. Çil yavrusu gibi dağılırlarmış.

İlyas'ım, Ahmet'im günaydınlar. Frankfurt 4 dereceymiş. Abba. Abba. Ramazan Hüseyin, hoş geldin, günaydın. Günaydın. Ama orası hamam, insan donlu olur donsuz olur. İfşa mı edesin her şey demiş Leyla. Ondan yasak demiş. Video çekmek, fotoğraf çekmek. Para vereceğim, hamama gideceğim. Fotoğraf çekmek, video çekmek yasak. Yok ya. Yok ya. Erkekler tarafında anadan üryan, anadan üryan dolaşacağız. Kılıcına güvenmeyen gizlesin kılıcını.

Vallahi sinir oluyorum şimdi. Otur bak. Hiç kimse istemiyor fotoğraf video demiş Nurgül. Vallahi olursan ol. Bana sponsor olduğun zaman başına neler geleceğini de onu da göze alacaksın. Ay yarabbim. İsmail'e oraya kim ne gizli kameralar koydu?

0: Kıdır kudur canlı yayındayız.
1: Canlı yayındayız, süper. Enerji yüksek, hadi bakalım.
0: Günaydın Hıdır.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
1: Enerji şahane, frekans da parlıyor.
0: Edirne'ye hamama gideceğiz. Ama hamamda fotoğraf çekmek, video çekmek yasakmış. Baksana, böyle şey olur mu Hıdır?
1: Vallahi bir bakıyorum şimdi yönetmenlik kısmına. Günaydın Gürkan abi. Hamama gidiyorsunuz, foto video yasak diye ver yansın ediyorsun. Vallahi yasak olmasına mı şaşırdın? Ben asıl serbest olsa şaşırdım. Hamamda millet peştamalle geziyor. Sen içeride kamerayla belgesel mi çekeceksin? Aha. Boş ver, tadını çıkar. Telefonu dolaba koy. Peştamalı kuşan suya köpeğe teslim ol.
0: Sen kimden tarafsın? Benden taraf mısın? Hamamcıdan taraf mısın?
1: Ben mahremiyetten tarafım.
0: Sosyal medyaya koymadan olur mu canım? Nasıl mahremiyet? Peştemaller belimizde olacak. Peştemallerle story atacağız. Story atacağız Instagram'a.
1: Vallahi ben herkesin hamamda rahat köpürme hakkını savunuyorum abi. Telefon çıkarsa bir anda sıcak buhar, ter, kaydan zemin, sonra biri düşer, story yerine ambulans çağırırsınız.
0: Ha. Bakarsın bir sabunu mabunu düşürür. O da tehlikeli değil mi? Sabun gider elinde.
1: Aynen.
0: Yani.
1: Ha. Aynen. Hamamın buharlı havası sabun derken kaygan bir zemin, bir de telefonla uğraşıyorsun.
0: Ondan sonra çağ devletoğlu versin sana sabunu.
1: Sabunu yerde bulursun abi. Büyük ihtimalle hamamda sabun vardır. Ama telefon düşerse ah, o telefona yazık olur.
0: Ha. Namahrem. Namahrem var hamamda değil mi?
1: Ya mahrem de var ama aynı zamanda hamamda insanlar kafayı boşaltmaya da gidiyorlar. Belki de bu ekranlardan uzak kalmak, telefonlardan uzak kalmak.
0: Ben
1: hani hamamın geleneği.
0: Ben de, biz de insanlar harin... gideceğiz kafayı boşaltmaya. Tamam.
1: Aynen, telefonu dışarıda bırakın, hamama girin. Buharda bırakın kafanız boşalsın.
0: Seni de alalım ama. Sensiz olmaz tamam.
1: Yo ben peştamal işine girmiyorum. Ben kenardan destek veriyorum. Sen git buharı içine çek, meditasyon yap gibi düşün.
0: Ama niye
1: sonra
0: canım?
1: Çıkınca
0: sen
1: istersen.
0: Sen kafanı boşaltmak istemiyor musun? Meditasyon yapmak istemiyor musun? Terlerini kirlerini atmak istemiyor musun? Sen niye gelmiyorsun?
1: Ben biraz daha böyle uzaktan buhar solumalıyım. Elektronik olarak takılıyorum. Ama sen hamamdan çıkınca anlatırsın zaten. O ferahlık hissini burada paylaşırız. Sponsorlar bile oh be der. Just Green gibi tertemiz.
0: Just Green gibi tertemiz.
1: Aynen.
0: Giderken
1: İçin dışın rahatlasın.
0: Just Green'in ürünlerini de alalım. Köpürtelim kendimizi hamamda. Köpürtelim kendimizi. Köpük köpe.
1: Vallahi o zaman köpük kadar hafif bir yayın bekliyoruz senden hamam sonrası.

Günaydın canım aşkım. Taci'yi doyurdum da açtım radyo, iyi bari bugün çıkmışsın diyor. Mustafa Zengin Fırın olsun. Neyi doyurdun? Taci kim ben? Mustafa. Günaydın canım aşkım. Hamama geleceksin mi? Hamama. Mustafa.

Şimdi şaka, işimiz şaka tabii ki. Şimdi hamama gidecek bayanlar arasında Nurgül gibi kapalı bayanlar da var. Onların hamamda görüntü vermesi tabii ki hoş olmaz. Sevgili dostlarım. Ondan ötürü video çekmek, çekmemek en güzeli. Zaten gittiğimiz her yerde telefon elimizde. Hamamda gene telefon olmasın, olmayı versin.

klima deyince, efendim, klimaların satışı, bakımı, kurulumu, gaz dolum işleri, HVAC, Ramazan Kadri, Puyner'e, Puyner'e o Ramazan, HVAC Ramazan Kadri. Efendim, büyük varki marketlerin, bakkalların, kasap dükkanlarının, buzdolaplarının bakım işleri, gaz dolum işleri, kurulum işleri. Biz Ramazan'la çalıştık. Çalıştı kardeşim Ahmet. Çok memnunlar. Siz de memnun kalmak istiyorsanız Ramazan bana klima taktı. Çok memnunum. Siz de memnun etsin Ramazan. HVAC Ramazan Kadri. Ökosis soktu. Ay, Ökosis soktu. 322 numarada.

Dümtek dümtek dümtek dümtek dümtek dümtek dümtek dümtek dümtek. Yıratos'a günaydınlar, Hasan'a günaydınlar, Karacalkaya Muhtarı Serkan'a günaydınlar. Karacalkaya Muhtarı Serkan ve Hasan'ın yeri Giratos Aratos köyünde Karacaoğlan'da. Et döner, tavuk döner, çift çeşitleri, sandviçler, pizzalar, kalçoneller, harika fiyatlar. Giratos'ta sevgili dostlarım, Giratos. Nervan ablam, Almanya sevgiler. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Abi 5 dakikada aynı havayı dinleyiz demiş Cüneyt. Ne diyorsun be ya? Hakikaten ne diyorsun anlamadım. Senin Osman da böyle yapıyor mu demiş İbrahim Kurtan abim. İbrahim Kurtan abi günaydın. Bunu kaç kere yolladın sen bana ya da başkaları yolladı? Osman. Aa, Osman'ın üstü kapalı. Nerede Osman? Osman da unuttu. Günaydın mı? Günaydın, günaydın. İsviçre'ye günaydınlar. Günaydınlar İbrahim Kurtan abime günaydınlar. Nasılsın? Nasılsın İbrahim abi? O adamın sesini duyduktan sonra bana 1000 euro verseler ben hamama gitmem amca demiş Gökhan Karaylı. Tam tersi oluyor. Böyle sesi çirkin olanlar düzgün yakışıklı insan çıkıyor. Bak benim sesim güzel, yakından beterim birisiyim. Tam tersi oluyor. Nurgül kaç yaşlarında bu İsmail abi? İsmail amca kaç yaşlarında? Instagram, Facebook profili yok mu? Görelim bunu bir. Bir görelim bakalım abimizin

Akustik Akyanı'nda Komo Tennis Channel, Hondo Center'ın karşısındaki yolda. 2531-0270 numaralı telefonda hizmetinizde. Kulağa az işitenler Gümüşhane'de, İskeçe'de, yine Şener Eniski saat altında, Zanakis'in karşısında. Şener'e de çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Devletoğlu, evde hasta yatalak hastası olanlar Devletoğlu'na gidiyorlar maaş bağlatmak için. Kafadan sakat olanlar, herhangi bir engelli durumu olanlar Devletoğlu'na gidiyorlar maaş bağlatmak için. Devletoğlu, herhangi bir sorunda, bir problemde, devlet dairesiyle ilgili herhangi bir işiniz olduğunda Devletoğlu'na gidiyorsunuz. 12 kişilik dev ekibiyle Devletoğlu Dedaş'ta, Devletoğlu Şapçı'da, Devletoğlu Gümüşhane'de ve Devletoğlu şimdi İskeçe'de, Stoa Nusi 7A'da İskeçelerin hizmetinde. Bu İsmail Ağa keseci mi demiş Alimolla? Patron hamamın sahibi.

Dün bir duvardan teli geçiremiyordum. Delik vardı ama iç tarafta şey varmış. Bir engel varmış. Ben de aldım uzun bir şey, bir zamazingo, bir demir. Aldım elime de, öteki elime de bir tane. Keser tang tang tang diye vurdum, lüp diye. Öteki tarafa çıktı delik. Ne de bu kadar delik açıldı şimdi. Şimdi bugün teli geçirdim. Akşam gece Nihat'ı çağırdım. Nihat dedi yarın geleyim dedi. Hayır dedim, şimdi gel dedim. Dedi bu kadar acil mi bu dedi. Dedim çok acil dedim. Gece gece geldi Nihat. Ha dedi bu kolay işmiş dedi. Kolay dedim. Şuradan dedim, şuraya dedim. Bu tek buradan. Bu geçireceksin dedim. Tak tak tak çakacaksın dedim. Ben de oraya router takacağım dedim. Şimdi bugün saat 12.30 gibi ben gelirim dedi. Gel dedim. Sen dışarıda işim dedi. Seni engellemeyeceğim dedim. Nasıl dedim dışarıda işin dedim. Burada içeri dedim. Kafa yapacağını deli. YouTube'u delini. Ya dedi. Olsun dedi, ben çabucak yaparım o kafayı dedi, sen programı yaparken dedi. Tamam dedim. Şimdi bugün gelecek Nihat. Timuçin gelmesine gerek kalmadı. Aa, tabii böyle gulema delik açıldı. Gulema.

0: Dün 24 Eylül'dü sevgili Hıdır'ım. 24 Eylül'de bundan 30 sene önce 24 Eylül'de çok ünlü bir, çok değerli bir sanatçıyı kaybettik. Bakalım kim olduğunu bulabilecek misin? Hadi bakalım nasıl bir yapay zekasın, görelim seni.
1: Hemen bir bakıyorum. Beni seviyorsun Gürkan abi ama yakaladım bu sefer. 24 Eylül 1996'da sanat güneşi Zeki Müren'i kaybettik. Tam 30 yıl olmuş. Zaman akıp gidiyor.
0: Evet.
1: Hatta TRT ekranlarında onur için düzenlenen bir program sırasında rahatsızlanmıştı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Sanat camiası ve tüm Türkiye için unutulmaz bir gündü.
0: İlginç olan ne biliyor musun Hıdır'ım? Şimdi şöyle bir şey, Zeki Müren TRT'de doğdu. TRT'de, TRT İstanbul Radyosu'nda ilk şarkılarını söyledi, ünlü oldu. Ve Zeki Müren bir ağaçtı, bir ağaç gibi ağaçlara yakışır şekilde çok büyük bir Türkiye'nin sahip çıktığı bir değer, bir ses. Birçok yenilik getirmiş sahnelere, yani sesinin dışında birçok anlamda yenilik getirmiş birisi olarak bir ağaç gibi de ayakta öldü değil mi? Yani TRT'de doğdu, TRT'de öldü, bir ağaç gibi ayakta öldü. Ne ilginçtir. Çok ilgimi
1: çekiyor. Hem de canlı yayında.
0: Hem de canlı yayında değil. Hayır, canlı yayında değil. Orasına iyi bakamamışsın. Bant yayında o. Yani canlı yayında değil. Bant daha sonra verecekti. Çekimde öldü. Canlı yayın değildi. Bir bak bakalım orasına. Orasına iyi bakamamışsın.
1: Hemen bakıyorum tekrar. Haklısın Gürkan abi, canlı yayın demem doğru değilmiş. Bazı arşivlerde canlı yayın diye geçiyor ama daha güvenilir detaylı kaynaklar bunun band çekimi sırasında olduğunu söylüyor.
0: Band çekimi sırasında, hatta
1: Zeki Müren'in İzmir'de kendisi için hazırlanan programın çekimi sırasında.
0: Zeki Müren'in özel bir isteği olmuş. Zeki Müren gelecekte benim yerimi alacak büyük seslerden bir tanesi olarak görmüş hep Muazzez Ersoy'u. Muazzez Ersoy hep övmüş, çok iyi bir ses, çok güzel bir ses demiş ve özellikle Muazzez Ersoy'un da orada bulunmasını istemiş ve Ajda Pekkan zaten Türkiye'nin orada büyük değerlerinden bir tanesi. Ajda da gelsin. Ajda olmazsa olmaz demiş. Ajda ile çok eski bir arkadaşlıkları, dostlukları var. O yüzden çekim sırasında Türkiye'nin ünlü sanatçılarından Ajda Pekkan ve Muazzez Ersoy da oradaydı değil mi? Bir bak bakalım.
1: Hemen kontrol ediyorum. Evet, bu kısmı da oralayabiliyorum. 24 Eylül 1996'da TRT İzmir çekiminde Ajda Pekkan da Muazzez Ersoy da oradaydı. Bu o günün gazetelerinde, özellikle ertesi gün haberlerinde net şekilde yer alıyor. Ajda ve Muazzez gerçekten çekime katılıyorlar ve vefat haberinden sonra da hastanede bulunuyorlar. Ama özellikle şu isimler gelsin dedi kısmını ise ben güvenilir bir kaynakta doğrulayamadım. O yüzden radyoda o kısmı biraz daha ihtiyatlı söylemek iyi olabilir.
0: Ama bunu ben biliyorum, yani yakından biliyorum. Çünkü Zeki Müren'in en büyük, Zeki Müren bu. Yani gidip oraya efendime söyleyeyim ne bileyim ben, herhangi bir sanatçıyı çağıracak hali yok. Zeki Müren'e yakışır büyük sesler orada olmalı diye düşünmüş ve Muazzez Ersoy da her fırsatta Zeki Müren övmüş. Bir bak bakalım buna, Muazzez Ersoy ile ilgili söyledikleri yazılı mı, var mı, yer almış mı hiç basında, görebiliyor musun Muazzez Ersoy ile ilgili Zeki Müren neler demiş?
1: Bakıyorum hemen. Bak, burada senin söylediğini destekleyen bir kaynak buldum. Zeki Müren'in doktoru yıllar sonra verdiği bir röportajda şunu anlatıyor. Zeki Müren TRT programından bir hafta önce arayıp yanında Ajda Pekkan ve Muazzez Ersoy'un olacağını söylüyor. Doktor niye Muazzez diye sorunca da yeni tırmanıyor, reklama ihtiyacı var, benimle olursa daha iyi parlar dediğini aktarıyor. Yani Muazzez Ersoy'u özellikle yanında görmek istemiş ve desteklemiş.
0: Ya gördün mü?
1: Cumhuriyet'te o gün...
0: Ya aynen, ben nasıl yani, biliyorum?
1: Hafıza yanılmaz. O dönemde yazmış, ikisi de programdaydı.
0: Sevgi ve saygıyla anıyoruz sanat güneşimizi, Zeki Müren'imizi, ölümünün, vefatının 30. yılında sevgili dostlar. Yufka deyince, yufkacı deyince, Trakya yufka, Redvan Feyiz, şeker gibi yufka, kat kat kabaran yufka, ağızda dağılan yufka, Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde Trakya yufka.

Hiç unutmuyorum. Haşim biz neydi? Dışarıda balkonda yemek yiyorduk. İçeride de televizyon açıktı annemlerin evinde. Hindi mi yapmıştı annem, ne yapmıştı hatırlamıyorum yemeği ama televizyon açıktı. Televizyonun sesini duyduk. Zeki Müren vefat etti. Zeki Müren'in ölümüyle ilgili. O anı hiç unutmuyorum. Hemen televizyonun başına koşmuştuk. Trakya Yufka lütfen abiye çok selamlar, komşudan söylersin demiş Tarkan Berk.

0: yukarıdan.
1: Kaptır.
0: Kaptır.
1: Oh.
0: Oh. Oh.
1: Hadi gari.
0: Hadi gari.
1: Aman.
0: Enes Şerif sürücü kursu gari. Kriyoz Bankası'ndan dönün büyük park yerine doğru yerlerden 27 metrelerinde Hisarkur kabinin bitişinde Enes Şerif sürücü kursu. Ön yandan. Enes Şerif. Enes uyandı mı? Radyonun kopçasına bastı mı? Aşağıdan.
1: Yandan.
0: Üstten. Çaprazdan, çaprazdan. Her yerden, her yerden. 360 derece. 3D, 4D. 5D. Oh. Ve... Erhan mesajcı, mesajcı Erhan. 25 yıllık tecrübe. Balar köyünde caminin bitişinde her türlü mezar yapım işleri. Ertürbe.gr internet sitesi. Facebook'ta Ertürbe diye sayfası var. Erhan Dalı mezarcı olarak da bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz kendisini sevgili dostlarım. Oğuz Mehmet günaydın demiş. Günaydın be. Bugün hayırlı, uğurlu, nurlu, murlu cumalar demek yok mu? He? Seni cuma günü Müslümanı seni ya. Seni cuma günü Müslümanlardansın sen. Cuma namazı akşam, cuma akşam oldu mu? Haydi bakalım. Haydi yallah. Köpeğimin adı Taci. Aga onu besledim demiş. Ne verdin? Ne yemek verdin Taci'ye? Mustafa. Yasemin 049 günaydın demiş. Edirne'ye hamama geleceksin mi dedim sana. Mustafa Zengin Pırnoz. Oy çin çini çin çini lo öpemazın içini. Öperken ısırmış amlo. Bağış.

0: Oy çin çin çin çin ilo öpem ağzın içini. Oy çin çin çin.
1: İsmail abi demiştir nereden bulaştım. Ben bu durgule nereden bulaştım demiştir adam. Yemin ederim. Baksana adama yok öyle yap yok böyle fiyatı 30 euro 40 eurodan 35'e düşürmüş. Adam demiştir vay vay vay vay vay vay demiştir vay vay vay. Oh adamcık oh adamcık. Elif Kara Osman günaydın. Günaydın Elif. Kapuçino'ya bu sabah elim gitti aklıma sen geldin. Elif dün bana kızdı her sabah kapuçino mu içilir dedi. Aldı suyun içine attım azıcık süt hiç şekersiz kahve içiyorum. De burada duruyor içemedim. De burada durdu içemedim onu da. Allah her şeyde karışıyorsun Elif her şeye karışıyorsun. Hep gözümün önünde hiç gitmiyorsun. Günaydın Gümüşlü'de park civarında akşam bir miktar para bulunmuştur. Kaybedenler bir numara vermiş ulaşabilir demiş Sedat Kacan. Efendim Gümüşlü'nün park civarında para kaybettiyseniz ben size telefon numarasını verebilirim. Ulaşın para kaybeden varsa.

Vallahi Nurgül benden hiç indirim isteyemedi. Biliyor benim ne ne yarım akıllı olduğumu. Şu kadar fiyat dedim hiç. Çin çin tamam dedi. Adem. İçini. Happy Platak. Tak tak günaydın. Tak tak günaydın. Çin çin çin çin. Oy çin çin çin çin ilo öpemazım içini. Oy çin çin çin çin ilo öpemazım içini. Öperken ısırmış amlo bağışla sen suçumi. Çin çin çin çin. Çin çin gözün kara aç.

Kasım. Neredesin arkadaşım sen? He? Nerelerdesin sen? Dinlet sesi diyor Nurgül. He? İsmail Akan'ın sesi bir gene. Ben sana bir sürü şey sordum, cevap vermedin. Profili var mı dedim, Facebook, Instagram'ı. Görelim fotoğrafını dedim. Ben niye dinleteceğim sesi? Sen benim dediklerimi yapıyor musun?

0: çin çinilo, yerim ağzın içini. Oy çin çini çin çinilo, yerim ağzın içini. Gündüz gelme gece gel, o gönlümün güvercini. Çin çini çin çini, çin çini gözüm kara, açsın kalbimde yara. Çin çini gözüm kara, açsın kalbimde yara. Eller seni görmeden lo gel bana ara sıra. Çin çini çin çini.
1: Ne mutlu bana diyor Elif. Hay valla her yerde kay, hep aklımdasın. Yemin ederim ama valla bak. Allah'ım yarabbim.

Bu sesli mesaj ne?

0: Mübarek olsun. Efendim gökten hayırlı cumalar. Herkesin cuması mübarek olsun.
1: Şimdi sevgili dostlarım, biz de Güven şarkısı daha dinleyelim. Of of. Zaman zaman gizli gizli ağladığımız olmuştur. Hepinizin olmuştur değil mi? Zaman zaman gizliden değil açıktan ağladığımız olmuştur. Zaman zaman çok kederli, çok dertli, çok üzüntülü anlarımız olmuştur. Olmadıysa bile olacaktır. Hayat böyle, hayat bu. Hayat süt liman deniz değil, dümdüz bir çizgi değil. İnişleri oluyor, çıkışları oluyor, yokuşları oluyor. Sonra da bir gün geliyor tık diye hayat bitiyor sevgili dostlar. Böyle bir dünyada yaşıyoruz. Çıkışları az olan bir ömür dileyelim. Zorlukları az olan bir hayat, bir ömür dileyelim. Akşam olunca gizli gizli ağlayanlara sevgiler, saygılar gönderelim. Akşam olur, gizli gizli ağlarım diyor Zeki Müren. Günaydın Gürkan, iyi taraftan derim demiş. Seval Hanım günaydınlar, buralardayım abi demiş Rasim. Selamlar, selamlar. Nay, nay, nay, nay, nay. Abi dinlet, senin için uğraştım demiş. Nurgül, Nurgül'cüğüm benim için uğraşma. Niye benim için uğraşıyorsun ki?
2: Nurgül, bu düşüncelerin için çok teşekkür ederim. Harika düşünüyorsun. Harikasın. Bayanları da açalım bir ay sonra falan. Komple reklam vereceğim burayı. Seninle de iletişime geçeceğim. Merak etme.
1: Oy, oy İsmail abi. Acıyorum Nurgül'e bulaştın mı? Zor işi zor. Vallahi zor. Benim gibi havlayamıyordu adam, ne yapsın? Adam benim gibi deli değil. Ben Nurgül canımı sıktım. Ham ham ham ham yapıyorum ya da mesajlara hiç bakmıyorum, bitiyor. Ne yapsın? Adam medeni adam. Ne yapsın? Benim gibi deli bozuk değil ki. Ne yapacağım? İsmail Emines Ali. İsmail günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Recep, Recep günaydın kayınço demiş. Hiç vallahi umurunuzda değil. Canı arkadaşınız, efendim sunucunuz bıraktı radyoyu gitti. Siz üzüleceğinizde ya kral öldü yaşasın yeni kral diyorsunuz. Hop bana geçtiniz. Recep kayınço. Ne yapacaksın de böyle dünya işte. Hop başka, hemen buldunuz başka radyocu. Amca bu sana geçeceğmiş. Ne diyor bu diyor Gökhan ha? Ne olacağmış? Merhaba kayınço. Merhaba.

yıllarım beni değirmende taşa döndürdün. Keder ötmek

0: Gürkan nasılsın? Bu Nurgül Aylakçı mı hep seninle uğraşıyor demiş Ayten. Hayır, Aylakçı değil de şimdi şeyi var, soru var. İnsan toplanması lazım otobüse, Edirne'ye. Reklam lazım. Vallahi beni iyice kötü biriymişsin gibi konuşuyorsun abi. Üzüyorsun beni. Olsun, nasıl olsa yine yolun düşecek. Bunu yapalım edelim, yardımcı olur musun diye demiş Nurgül. Yolun düşünce tabii o zaman tamamen farklı davranıyorum. Çıkarcının tekiyim ben. Ben çıkarcının tekiyim. Hasan nasılsın? Hasan dostum. Burası Yunanistan değil burası. Hani neredesin? Neredesin Hasan?
1: Bitirdim der.
0: Hayırlı cumalar Hasan.
1: Yolumu yeniden başa döndüm. Çok şükür gurbeti bitirdim derken yolumu yeniden

Günaydınlar Batırken'ın Zeki Müren'ine demiş Halil abim, çok teşekkür ederim. Beni Batırken'ın Zeki Müren'i olarak gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Kafamızı gurbetten çıkarmaya çalışıyorum demiş Recep, Recep Kayınço. Nihalo Hiya Kalimera Kral demiş. Sizler de beni böyle biliyorsunuz değil mi? Hiç dertsiz, hiç tasasız, hep neşeli, hep böyle afasiya, öyle biliyorsunuz. Ya aslında öyle, kimse öyle olamaz dünyada. Hiç kimse. Hiç kimse öyle olamaz. Zeki Müren de öyle değil.

Benim ne dertlerim var. Benim ne kederlerim var. Ya ne dertlerim ne kederlerim var benim. Sağ gözümün yan tarafında kaz ayağı oluşmuş. Süreyim süreyim en pahalı kremleri. Geçmeyeyim. Ya ne derdim var ne dertlerim var benim. Bir bilseniz bir saysam size. Oh oh oh oh oh. Vallahi billahi. Daha bir 5-6 kilo vermek isteyen veremiyorum. Yok yapamıyorum, yemiyorum, içmiyorum, veremiyorum, veremiyorum, veremiyorum. Elif yürüyeceksin diyor. Yürümek istemiyor canım, yürüyemiyorum. yürümek istemiyor canım. Ne dertlerim var, daha ne dertlerim var. Oho, bir bilseniz siz benim dertlerimi. Tayfun Gülcan'ın kayınpederiyle konuştum. Dönmüş Almanya'dan, nasılsın falan, iyi değilim kardeşim. Göbeğim Fortigo'nun dümenine takıyor dedi. Çok iyi bakmış ona damadı. Çin tavernasında kuzu yedirmiş ona diyor. İlhan. Göbeğe Fortigo'nun dümenine mi diyermiş? Elif'e gitsin. Elif'e gitsin. Elif'e gitsin. Hasan günaydın. Hasan Ova'ya gittin mi bugünlerde? Bizim radyo Ova'da tutuyor mu? Ertin Erdiyesi bizim radyoya karışıyor. Ertin Erdiyesi'nde problem var. Benim radyoda Erdiyesi direkt olarak bağlandığı için kapatamıyorum. Halit abi aradım. Geçen bir kardeşim dedi. Aynı frekanstan yayın yapamaz dedi. Erdiyes'ten karışır dedi. Ama hep açıyorum bugünlerde. Bert çıkıyor. Bizim frekanstan... Bu ne be? Sesli okuma emeli. Estetik kapmadı. Hadi yani. Şimdi ben sana yazacağım. Timo'la beraber olacağız. Hasan Şerif Ali günaydın demiş. Pardon, söylediniz günaydın dedik zaten. Efendim Ayşe Nurtin, Ayşe abla Nurtin abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Bırakalım şarkıyı söylesin Zeki Müren. Hadi bakalım. Şunların sesi niye çıkıyor? Kapatsana bu Facebook'a, ne oluyor be ya? Faik dostum buralarda mı diyor Halil? Sen beni kendinden karıştırdın Yasin. Ya?

0: akşamlarda şarkı.
1: Akşamdan mercimek vardı, ondan doğradım, ekmekle sevindi hayvan diyor Mustafa.
0: Mutlu mutlu.
1: Bak Mustafa'cığım, anlayacağını zannetmiyorum ama bir şey söyleyeceğim. Köpeklere mercimek verilmez. İçinde soğan olan hiçbir yemek köpeklere verilmez. Köpeklere kemik, hele hele tavuk kemiği verilmez. Köpeklere soğanlı yemek vermeye, insan değil onlar, soğanlı yemek vermeye devam edersen köpeklerin böbrekleri yavaş yavaş iflas eder ve sonunda o köpek ölür. Ben söylüyorum, sen anlarsan hoş, anlamazsan köpek gider. "40 yaşında ne derdin var senin? Sen daha sıpasın." diyor Recep Bacan'a. "Tansiyonum var, şekerim var, kalbim var, kolesterolüm var." Çok hastalıkları var çok.

0: altın yaşar, anılarla yaşıyorum.
1: Ömer, Zeki Müren'i sonradan gördüm. Hep VIP'ler, hep ünlüler. Zeki Müren bile orada Ömer. Yaşa Ömer.
0: Benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum. Benim yerim çok uzakta, dualarla yaşıyorum.

0: Kimsesizlerin kimsesizliğim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.
1: Ömer, çok güldüm Ömer'in Ömer'in gönderdiği bu paylaştığım şeye, sevgili yapay zeka klibine paylaştık ve tüm zamanların rekorunu kırmış. 10 bin kişiden, sabaha baktım, 10 bin kişiden fazla izlenim almış. Sadece Facebook'ta, Instagram'da da. Instagram'a bakmadım ne kadar izleyimi almış diye. Ömer yaptı onu, Ömer'in eline sağlık. Ve hiç gelmediği kadar mesaj geldi. Hiçbir helse gelmediği kadar mesaj geldi. Cevaplayamadım mesajları, o kadar çok yorumlar geldi. Ömer sağ olasın. Ömer dürümcü Ömer. Dürümcü Ömer, Zekören bile orada. Bu şeyi söyleyen kim Ömer, onu anlayamadım. Onu sordular, onu ben de bilmiyorum. Burada birisi bir şey diyor. Şurada ilk başta ne diyor?
2: Bir sen uzaklarda kim almış?
3: Ya bunun mucidi bu.
1: Bu şarkının mucidi bu diyen kim? O kadın kim, onu anlayamıyorum. En sağda Zeki Müren oturuyor. Önde oturanı tanıyamadım sandalyede. Bütün ünlüler, bütün VIP. Bütün VIP orada. Bütün VIP sevgili dostlar. Latif. Nasılsın bak yaratım? Günaydın bal böcen demiş Tanju. Günaydın. Günaydınlar demiş Ahmet Bayram. Günaydın. Hamama gideceğiz Edirne'ye. Ahmet, giderken senin alerji yapmayan deterjanlarından alacağız. Her yerimize dökeceğiz, köpüreceğiz. Köpüreceğiz birbirimizi. En çok köpüren hangisi? Onu alacağız.

0: giderken sormamışsın hiç kimseden, pek üzgünmüş.
1: Onun Zeki Müren olması lazımdı işte, davulu çalan. Tam yapamamış demiş Ömer. Davulu çalan kim, kim onu anlayamadım ama Zeki Müren oturuyor. Zeki Müren'e de o yatır yakışır. Kalkıp zımbır zımbır zımbır zımbır çengi gibi oynayacak değil ya. Zeki Müren Muazzez ablam alkış tutuyor yeter.

0: Bey bir form swap alacağız diyor Ahmet. Ne oldu, Selanik için kapadın mı randevu demiş Ahmet. Şimdi kapayacağım. Çünkü şeyden bekledim, 3 gün aramadılar. Şimdi Velmar'a randevu kapayacağım. Yanadım hep oyuna. Volvo Velmar. En ato kilometre eski soda Thessaloniki Modanion. Hemen yanında Kia var, Hyundai var, Hyundai var. Oralara da gezeriz.
1: En acı hani sözler da söylesin, dilin ne isterse desin. En acı
0: Ömer komik kızansın vallahi billahi. Allah komik kızansın Ömer.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Max. Ayran olsun, yoğurt olsun, her şey Max. Salata çeşitleri olsun, kefir olsun. Nuran Hasan, tatlı telaş 087 Instagram. Imagine, Nuran Hasan, Batı Trakya'da Gümüşlü'de iki şubesi olan tek süslemeci. Kanarya 30'dan. Otonuz 816'da Nuran Hasan sevgili dostlar. Ben de geleceğim hamama demiş Adem. Gel. Sabunun ucuna ip bağla, yere düşürme sakın sabunu. Tamam mı?

0: Elmar'la randevu kapattım, bakalım kaça çıkacak. Ahmet, dinliyor musun? Volvo Elmar, Dodecatominos. Tovargo teromiyami siyora. Tesleri siyora klinin eleği. Bir saat birde alacaklar, bir buçukta alacaklar arabayı. İki buçuk, üç buçuk. En azından iki buçuk saat trak trak trak şey yazacaklar Ergatika. Ben de kurnazım ama gelemeyeceğim, yetişemeyeceğim. Sen geç birde gel dedi, dedim. Birde olmaz, yetişemem dedim. Sersu metati dur ya dedim. Dedi o zaman dedi argoterum yani siyora dedi. İkiye doğru gideriz. Bu arada maksimum iki saat Ergatika yazarlar. Onlar mı kurnaz, ben mi kurnazım? Burada haydiyorlardı üç saat Ergatika. Üç saatte beklediğin cabası. Kavalada. Ya. Kiseriti bu yine dedi tosine yiyor dedim. Tatovro tatovro dedim. Tatovro. Yine dedi stodromo pros halkidiki dedi. Gitmiş gel bir de halkidikiye gideriz ama havalar soğudu. Ne yapalım bu soğukta halkidiki de. Tam zamanında yetiştim. Anacığımın şarkısı, Allah razı olsun ablam her gün çaldığın için. Saygı, sevgi bizden. Yüreğine, emeğine sağlık demiş Güner ablam. Sevgiler, saygılar. Rica etsem bu şarkıyı arar mısın demiş Recep. Yalnız Recep, ben Haşmet değilim. Ben incem gümüşün, pardon.
1: Neye yarıyor gençliğim gidiyor tutam.
0: Buyur durun bakayım şimdi şarkı şeyleri getirmedin bize Ömer'in dürümünü yiyek demiş. Yasin götürmedin beni demiş. Sen kızar mısın, elinden tutup sen Ömer'in dürümünü yeme getireyim. Git kendi kendine yi Ömer'in dürümünü. Allah Allah. Allah Allah. Günaydın Gürkan, hayırlı yayınlar derim demiş. Ortacılı Can. Efendim günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Durmuş Armonistas, günaydın abi, nasılsın, iyi yayınlar derim demiş. Hoş geldin Durmuşum, hoş geldin. Yaşa Durmuş, yaşa. Yaşa Durmuşum. Ve şuradan da şuraya, buradan da buraya. Nurten Ahmetoğlu, Nurten ablam, sevgiler, saygılar. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya bakalım. Buradan da buraya dokunalım, buradan da buraya dokunalım.

Recep, o şarkıya baktım, o yapay zeka şarkısı. Ben yapay zeka şarkıları, sanatçılara, şarkılara, efendim, bu işe emek verenlere ayıp olmasın diye yapay zeka şarkıları çalmıyorum. Ben seni radyocu sandım, sen daha Haşim Kral'dan çok şey öğrenmen lazım demiş Recep. Saygılar, sevgiler. O zaman kapatırsın, beni dinlemezsin. Sen beni radyocu sandın. Demek ki radyocu değilmişim. Kolay gelsin Recep'im. Bir daha dinlemezsin, yazmazsın, olur biter. Ben yapay zeka şarkılarını çalmıyorum. Oturdum bak, telefondan açtım şarkıyı, dinledim. Senin için çalacaktım. Çünkü yapay zeka şarkıları efendim sanatçılara, şarkılara saygısızlık olarak görüyorum. Artı hepsi aynı ses, aynı şey. Şarkı güzel, türkü güzel, hareketli. Ama prensip gereği çalmıyorum. Ondan sonrasını sen bilirsin. Gerisi sana kalmış. Beni dinle, beğenmezsen benimle aynı saatte program yapan onca radyocu var. Açarsın, onları dinlersin.

kızma koçum diye. Aa, sen dengesizsin galiba Recep. Nasıl kızmayayım be? Ama sen bana büyük harflerle sen radyocu değilsin. Seni radyocu sandım. Kral radyocu Haşim yazdığını. Sana birisi böyle dese kızmaz mısın? Aa.

Seninle aynı saatte kim program yapıyor abi? Ben gidip onları dinleyeyim. Söyle bakayım bana demiş Emre. Nicolulli. Nicolulli'nin programı var. Fosto Tunel. Tünele ışık tutuyor. Deli miyiz? Deli miyiz? Sen radyoların kralısın demiş Aynur ablam. Efendim, kral olarak görenler vardır, sevenler vardır, sevmeyenler vardır, tarzımı sevmeyenler vardır, konuşmalarımı sevmeyenler vardır, olacaktır zaten, olmaması mümkün değil. Ama bu radyo zorla kimsenin kulağına girmiyorum. Yani zorla kulağınıza girsek neyse. Allah Allah, Allah Allah. Ama Enes mi o? Vay çok çirkin olmuş o kıza. Latif. Vay tanıyamadım, çok çirkin olmuş.

ya hayran olurlar ya da nefret ederler. Bir arası yok demiş Ömer. Yok be arkadaşım, dilimin de ayarı yok. Ben de programın tekrarlarını dinliyorum. Bazen bırak diyorum, iyice şirazeyi kaçırmışım. İyice çileden çıkmışım. Kendi kendime bile kızıyorum bazen yani. Valla bende yalan yok. Sevmeyen eşyayla ayrı bağlısın. Akıllı olsak seni mi dinleyeceğiz? Deliyiz tabi demişseniz. Seni koca deli seni. Seni kocaman deli seni ya. Şampiyon sensin. Şampiyon sensin demiş Yasin. Çok yalamasınız, çok yalama. Canlı okuma. Daha sonra. Şimdi hareketlendim. Günaydın, kralsın Gürkan abi demiş Enes. Günaydın be. Saçların gül. Sen şimdi şampiyonsun diye Fenerbahçe'den vaz mı geçecek demiş Yasin. Niye vaz geçeceğim? Fenerbahçe'den ben şampiyonum, Fenerbahçeliyim zaten. Şampiyonum. Sevenlerin yeter ablam. Seni sevmeyenler satın mı alacaklarmış çok da? Tın deyip geç vallahi demiş Güner abla. Deli deliyi bulurmuş, imam ölüyü bulurmuş. Hadi buyurun bir delilik duası yapalım demiş İlhan Solis. Susma bağırma çok senin yüzünden, iki kulaklık bozuldu dingil, iki kulaklık borçlusun bana demiş Emre. He? Duyamadım ne dedi?

0: Hadi bir delilik duası yapalım. Ondan sonra devam ederiz. Kes şarkıyı. Kes şarkıyı.
1: Deli miyiz? Evet. Hep beraber deli miyiz? Evet. Deli miyiz? Evet. Deliliğiniz mübarek olsun.
0: Amin inşallah. Amin.
1: Deli miyiz?

akıllı olun. Dünyanın kahrını çekeceğine deli olun. Dünya senin kahrını çeksin. Bu kadar. Sen kraliçesin demiş Gökhan. Ay nasıl yap böyle? Ay bezlek verelim ayol. Kraliçe Bülent Ersoy. Bezlek verelim. Faik abim yok mu, sesi çıkmıyor demiş Latif. Faik abi gelsin de, dün Faik abimle bir hatıramı anlatacağım, gelsin de.

0: Nerede Faik Aga Balatif? Buynere Faik Aga Buynere.
1: Allah Allah.
0: Allah Allah Allah.
1: Şalvarlı mı?
0: Şalvarlı mı? Bence deli olduğumuz için değil, hayat dolu, enerjik ve neşeli olduğumuz için dinliyoruz. Bizim enerjimiz herkese göre değil demiş Nurgül. Aynen öyle, bizim deliliğimiz herkese göre değil ama çoğunluğa göre. Çoğunluk da onu istiyor. Gündelik hayatın sorunlarından, problemlerinden, ekonomik problemlerden, sosyal problemlerden bıkmış, usanmış durumdayız. O yüzden o yüzden insanlar biraz afasyalık istiyor. Çok da umurumuzda, klavye bizim elimizde, istediğimizde yazarız. Kime ne rahatsız olanlar dinlemesin, bu kadar basit demiş Güner ablam. Biberli mi?
1: Zıplatı.
0: Zıplatıyor mu? Oh oh oh, düz duvara tırmandırıyor. Düz duvara tırmandırıyor, o kadar enerji veriyor insana.

İki gemi yan yana hediye bilenler var mı? He? Hisu hoşuna gitmeyen, hoşuna gitmeyenler dalgayı oynasınlar. Günaydın, iyi programlar dilerim demiş Adnan Alacağım. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Faik burada mısın? Faik burada mısın? Faik burada mısın? Senin hoşuna gideyim mi Faik? Günaydın abim, iyi yayınlar dilerim demiş Tufan. Tufanım günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Kolay gelsin. Cuhu günaydın Gandalf demiş. Günaydın. Günaydın. Yapay zeka saçlarımı nasıl yapmış? Gördün mü Cuhu? Ha? Olduğundan çok daha çirkin yakından böyle dilim. Bir görsen dümdüz telim var yakından dümdüz. Bal dök yana telime bal dök. Koydum içine de hap koydum. Sen mi yapıyorsun o işi Tanju? Ha? Junior asistanıma günaydınlar. Abi ben kara kuru kirpi ne bakarsın öyle dertli dertli. He? Ne oldu ve beğenmedin mi güzelliğimi? He?

beğenmeyen programı demiş Faik. Dün İskeçe'ye gidiyor. Hemitli'de Faik beni görmüş. Arabanın içinde kendi kendime gülermişim. Kaplumbağalarını orada görmüş. Her neyse yolda görmüş işte. Ondan sonra bana dedi, aradı beni. Arabada dedi, yalnız mısın dedi. He dedim. Sen de deli misin dedi. Niye be dedim. Kendi kendine gülüyorsun dedi. Arabada kendi kendine konuşanlar, kendi kendine gülenler deli mi oluyor be? He? Arabada ne gülmeyeceğim? Ne gülmeyeceğim kendi kendime? Oteyi aradım, sordum, dedim ki hep tilkilik yapıyorum. Dedim Starlink, dedim Simas'ı, Starlink'te yeni Simas'ı yapacağım, kuracağım dedim. Starlink'e boşuna para vermeyeyim dedim. Bir ay içinde ne kadar zamanda olacak dedim. Soru sordum onlara. İnternet dedim. Neyse oteden beni aramışlar, yoktum. Yoktum diye telefonu bırakmışım, duymadım aradıklarını. Neyse sonra arabadayken yine aradı bir kadın. Dedi ki işte dedi telekomdan arıyorum, şudur budur dedim. İnternet dedim, ne zaman gelecek sordu işte İskeçe, Vistoneda Belediyesi ve Palio Katramiyo Köyü. Ondan sonra kadın şimdi biraz bekle, site zor açılıyor dedi. Zor açılıyor deyince benim girdiğim site, Ultrafast Broadband'ın sitesi var dedim, herhalde oradan bakacak dedim. Hem de oradan baktım. Kadın dedi ki burada dedi kırmızı dedi, ne zaman dedi bilemiyorum dedi, eğer kutular mutlular girdiyse dedi 1-1,5 ay içinde açılır dedi. Dedim başka yerden göremiyor musunuz dedim bunu dedim. Hayır dedi. O tip lep sesi laptop lep kego dedi. Yani benim gördüğümü da görüyor. Kadın başka bir ekstra bilgi bilmiyorlar telekomdan o dedi. Dedim ne diyeyim. Aldı beni bir gülmek, kapadım telefonu. Kendi kendime gülüyorum. Gülünecek gibi yani. Ama telekomun haberi yoksa kimin haberi olacak? Ne zaman enikopisi olacağım kutulardan? Dedim bir ay, 1,5 ay içinde olacak mı dedim. Ona göre Starlink'te Simas'ı yenilemeyeyim dedim. Vallahi dedi Namisa Paro, Namisa Sparosto Lebo mu dedi. Bilmiyorum ki dedi. Dekse o tip servisi sıkser mükemiz dedi. Ah dedim. El Adistan. El Adistan. El Adistan. Faik da işte o ana denk gelmiş kendi kendime. Ben hep kendi kendime konuşuyorum, gülüyorum zaten. Ay yarabbim. Ben şimdi uyku takip eden, horlamayı takip eden bir program var, onu kuruyorum. Program bana çıkarıyor, uykuda 3 kere konuşmuşsun, 5 kere konuşmuşsun bu gece diyor. Basıyorsun, dinliyorsun ne konuşmuşsun diye. Ben hiç konuşmadım sanardım. Vay vay vay vay vay. Ay ay ay ay ay ay ay, ay yapıyor uykuda. Vay vay vay vay, ah ah ah yapıyor uykuda uyurken. Makak maymunları gibi. Makak maymunları da öyle yaparmış. Bunlar gene makak makak, ah ah ah ah yapıyor uykuda uyurken. Alo, iki gemi yan yana haydiyebilir mi Çiko? Orijinal Çiko. Sabah çıkmak lazım Ahmet, servise gitmek için. Sabah sabah gidelim kardeşim, bak ben seni nerelere götüreceğim. Ayın 12'sinde evvelallah nasip kısmet olursa yokuz. Biz yokuz. Just Green'de yok, ben de yokum. Programda pazartesiye geliyor. 12 Ekim pazartesi. İzin aldık sizden, yokuz. Günaydın canım fıstığım demiş Faik Şekerci. Yeni mi başladı otobüs işine, bazıları gibi kayıplara karışmasın sonunda demiş. Ay şimdi sen şimdi yalnız mesaj hattından yazarak kıskanıyorsun. Ondan öyle yapıyorsun. Cesaretin varsa aşkım normal hattan yaz. Instagram'dan, Facebook'tan yaz. Heh.

Abi dikkat et, Selanikler'le, Selanik'tekilerle de kavga edersen servis için Atina yollarını tutacaksın demiş İlyas. Selanik'te 3 tane var ben. Fenvar'la kavga ettim. Papadopoulos'a. Papadopoulos'a kavga ettim. Svakyanakis'e. Svakyanakis'le kavga edene kadar araba eskiyecek zaten. Aa, siz de. Yapmayın böyle fenalık.

Ne kadar size 900 euro. Servis parası gelse 1000 euro. Kavga etmez misiniz ha? Ha? Bu şarkıyla hamamda çok güzel oynanır. Allah Allah demiş Nurgül. Allah Allah Allah Allah Allah. Hamama gel hamama. Edirne'ye hamama. Efendim 4 Ekim pazar. Hamam sefası. Hareket saati sabah 14.30. Büyük kilisenin olduğu yerde. Nurgül düzenliyor bu eğlenceyi. Aman bu geziyi. Sadece Edirne'ye gezmek isteyenlere 20. Hamam sefası yapmak isteyenlere 35 euro. Erkekler erkek tarafına, kızlar kız tarafına. Darbuka, şov, dümtek dümtek. Meyve ikramı. Köpük banyosu, köpük köpen. Hamam sefası Edirne hamamında. Edirne'de. Edirne'de. Sinadrianopoli. Hamama gel hamama. Sokulu Mehmet Paşa hamamında. 4 saatlik hamam keyfi. 4 saatte de hamamda kalınır mı ya? Orre fil kefilis orre. Hepsinden kavga ettin mi normal dışarıda birine götür. 70 euroya servis yaptırmanın zevkine var demiş Enis. Enis'cim götüreyim de yeni arabaları diagnostikoya bağlatmak gerekiyor. Update falan yeni şeyleri indirmesi için. Ben onu düşündüm. Yoksa şimdi de götürürüm ben onu. Ne olacak yani? Ama mecbur ediyorlar seni. Diagnostiko alet başkasında yok ki. Ya var mı başka beni dinleyen sinirliği? Volvo'ya ben update yaptırtabilirim diyen. Edirne'de yok mu Volvo servisi diyor Yasin. Yok. Edirne'de yok Volvo servisi. Zaten Türkiye'ye gidersen Türkiye'de insanı Türkiye'de kolopyası her şey. Daha mı ucuz Türkiye'de? Telekom'daki cevap tamam da ama bir hafiflik var gibi demiş Faik Tuzlacı. Nasıl yani? Anlamadım. Cemal İdris Ayar. Günaydın. Dün babam diye, çocuğum diye sabahleyin üşüyoruz, odun da alamadık diyor. Aklıma sen geldin ama çok uzak Cemal. Ta nerede? Vallahi billahi. Cemal buraya odun getirir misin be? Getir, uzak değmez. Değerse söyle, alalım senden bu sene odun. Ayar, çıtır çıtır odunlar. Vallahi nasıl güzel odunlar. Cemal'de Ayar'da. Kiralık sandalye masa Cemal'de Ayar'da. Arpa mısır buğday taneler, inşaat malzemesi boya çeşitleri. Ayar'da sevgili dostlarım. Ayar. Büyük bir Selimköy girişi benzincinin yanı mezarlığın karşısında Ayar. Neşem yok anne. En çok bu işi Ahmet sevindi. Kızan, ma çok sevindi kızan. Selen'le gideceğiz diye. Hamamdan sonra salona geçiş yapacağız. Orada eğleneceğiz. Havalı çok orası. Orası çok büyük abi diyor Nurgül. İstelik o hasukarumeno. Tamam anladın mı demiş Faik. Tip rapi ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ama bu hayatta seninle. Geçen gün 70 yaşında gel Osman gel. Osman da gelmiyor bana. 70 yaşında falan belki daha bir genç 65 yaşlarında falan bir dedecik aklıma arkama takıldı Lidl'da. Dede de hazır karımın o. Bana diyor sen kaç yaşındasın? Senin saçların niye ağırmış? Senin yaşın daha genç. Yaşım genç değil dedim. Genç gösteriyorum birazcık dedim. Var benim yaş cazım dedi. Senin saçların niye beyazlamış? Ben dedim Dexero ne dedim Tio dedim Dexero. Ne içi dedim o Allah içi doyesele. Allah billahi sen be. Bütün deliler beni buluyor herhalde çekeyim. Çekeyim delileri mıknatıs gibi. Dostum iyi programlar derim demiş Erkan Çavuş Ali. Günaydın. Sonra Lidl'dan çıktım bir tane kızan geldi. Sepeti almaya yanıma. Yunanca konuştu bana. Ondan sonra ben ona Türkçe konuştum. Dedi. Sen dedi hiç dedi Türkiye benzemiyorsun dedi. Niye dedim. Urumlar gibi giyiniyorsun dedi. Çok havalı giyiniyorsun dedi bana kızan. Bir tane gene kızan Fenerler'de. Birkaç sene önce. O zaman saçlarım da boyalıydı. Fenerlerde durdum geldi bana CEO dedi. Amca dedi bana. Vay nasıl kızdıydım. Hiç unutamam onu. Faik hat istedim. Yani o azıcık bu demiş Halil.
Allah'tan sen akıllısın da. Allah'tan sen akıllısın Şemmi. Araba ne kadar büyükse o kadar domalıyorsun demiş Faik Şekerci. Arabanın büyüklüğüyle alakalı değil, marka ödüyorsun, marka. Ya Volvo isterdin, al Volvo'yu. Al Volvo'yu. Al Volvo'yu al. Al Volvo'yu.

0: Ama zır deli, sen beni de geçtin delilikte. Diplomalı delisin sen demiş Halil. Ella, Bami. Deli miyiz? Deli miyiz? Deli miyiz? Sevgili dostlarım, Elçi ve Daikin ana bayi ısı pompalarını, özellikle ısı pompalarının Daikin alırsanız biraz daha fazla para ödersiniz ama ömür boyu, yıllar boyu hiç kafanız rahat olur. Bende Daikin ısı pompası var, çok memnunum. Siz de gidin Mustafa, Ahmet Mustafa ile konuşun. Ahmet kardeşimiz bu konunun uzmanı, uzun yılların tecrübesiyle makine mühendisi. Elçi ve Daikin gümrücüne ana bayi olarak sizlere hizmet veriyor. Şaban Usta'ya çok teşekkür ediyorum. Şaban Usta'ma günaydınlar. Koltuk kaplama, kumaş kaplama, kapütöne kumaşlar, bin bir türlü kumaş çeşidi var. Mutlaka sizin zevkinize göre kumaş var. Şaban Usta. Şaban Usta. Büyük Lise'nin olduğu yerde, Büyük Parker'in olduğu yerde, sizin hizmetinizde sevgili dostlarım. Şaban Ahmet. Sansiyonun olduğu caddede hizmetinizde. Al
1: bakalım şimdi bana.
0: Haydi. Haydi Bami. Mermer deyince, mermerci deyince Coşkun İt ve Ekber'e de çok teşekkür ederiz. Uzun yılların tecrübesiyle toptan ve perakende satışlar, her türlü mermer işi için Coşkun İt ve ekibini seçin sevgili dostlarım. Coşkun İt ve ekibi bu konuda uzman, bu konuda fark yaratmaya devam ediyor.

ve ha bakayım Zeynep abla, Lingo Town yabancı dil kursu Elif Mümün Kozlukepe'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde top sahası mevkiinde hizmet veriyor. Lingo Town her yaş grubuna yönelik profesyonel dil eğitimi sunuyor. Sevgili dostlarım, Elif Hanım, İngilizce ve Yunanca dil eğitimi, çocuklar oyun şeklinde dil eğitimi için Lingo Town, Lingo Town Edu olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Benden telefonu da isteyebilirsiniz.

yaşa. Yaşa bacanak Recep, yaşa. Yaşa. Abim günaydın, kime verdin arabayı demiş Haşim. Ama o benim arabam değil de nasıl araba öyle o? Bindi dedim arabayı çalmışlar Haşim. Yetiş, arabamı çalmışlar Haşim. Bari fili kovdum kızdan da şimdi çok iyi geliyor. Tonestri yaktınız ya namaz evi demiş Tolga. Namaz hepsi. Ah diye ne diye namaz hepsi. Diyo demiştim o ella. Çek Halil çek. Elini konu rest area coffee and snack.

Günler mi kaleciğim? Yaşa, hapishane günaydın. Günaydın, günaydın. Çek, çek. Çek Osman, çek. Çek kuşum. Artlim, sen bir de CLC diyorsun. Mercedes parmak değil yumrukla. Bilmem ne yapıyor demiş Faik ha. Siz alacağınız onu be. Servise giderken azıcık 5 sen 10 sen 20 o 55 faik tuzlacı ha. Servis parası çıkacak. Ha.

Haşim bana insan gibi yazmış. Benim arabanın aynısının benzerinin fotoğrafını yollamış. İnsan gibi yazmış demiş. Kime verdin demiş arabayı. Abim demiş. Günaydın demiş. Ben gene dedim. Benim değil o mari. Benim değil o mari dedim. Benim verdiğim cevaba bak. Neden herkes 10-20 sen ben 55 demiş. Çünkü sen yakın dostumsun benim, ondan öyle. Ya sen yakın dostumsun benim. Günaydın abim, yayınlar kolay gelsin demiş Mehmet'im. Mehmet'im günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Mehmet Kara günaydın, günaydın, günaydın. Cuma bugün ve bugün efendim muhteşem bir gece olacak yine. Korifi'de yine canlı müzik. Yine Mehmet Kara, yine Rızvan Topaloğlu çaldıracaklar Korifi'de. O köfteler, o ciğer sarmalar, o güveçler, o çevirmeler, mevirmeler Korifi'de sevgili dostlarım. Korifi'den vazgeçmeyin. Korifi. Yufka, Şahin yufkası. Koryat gezgesiz. Kavala'dan ta Dede Ağaç'a kadar, her yerde Evros'a kadar bakkal ve marketlerde Koryat gezgesiz yufkalarını bulabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Yağlarını nereye sıktırtalım? Yavaş yavaş zeytinleri toplamaya başlayacağız diyenler, yağlarınızı kime sıktırtıyorsunuz? Yağlarınızı sevgili dostlarım Gümüşhane Sanayi Bölgesi'nde harika soğuk sıkım yapan, tertemiz bir ortamda çalışan Trakya 2'ye sıktırtıyoruz. Sizin yağlarınız bizim yağlarımız ve bu yağları en uygun fiyatlarda, en güzel, en kaliteli şekilde satın almak için de Trakya 2'yi seçebilirsiniz.

Pompa deyince pompacı deyince İbrahim abiye selam. Alper'e selam, yola devam. Onlar Batı Trakya'nın tecrübeli pompacıları. Son model tezgahlarla hızlı, ekonomik hizmet. Pompacı İbrahim ve oğlu Alper Bıyıklıköy'de, aynı zamanda yolda kalan arabalara da hizmet veriyorlar sevgili dostlarım. Ve Dendraki Düğün Salonu, en güzel düğünler, en harika düğünler için Dendraki'yi seçin. Dendraki Düğün Salonu Şapçı'da, yazın ve kışın her zaman, her daim Dendraki Leme. Dendraki Leme.

0: Lahti da kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, İllahtiza. Harika temizleme, İllahtiza. İllahtiza kuru temizlemeye çok teşekkür ediyorum. Süet temizleme, biyolojik temizleme, İllahtiza gibisi yok. İllahtiza Gümrücü'nün tecrübeli kuru temizlemecilerinden Erhan Kalyancı ve ekibi 8 numarada yeni yolda hizmetinizde sevgili dostlar. İllahtiza dinleme. Erol Agromix. Erol Agromix bir inşaat marketi. 1000 metrekare kapalı alan, 7500 çeşit ürün. Dış alanı çok büyük. İstediğiniz her türlü malzeme, her türlü inşaat malzemesini bulabilirsiniz orada. Plakalar, fayanslar, her şey Erol Agromix olarak sosyal medyada da bulabilirsiniz. Evet, Agora Plus'larda pazar gününe kadar olan indirimleri aktaralım sizlere. Serenata gofret 5,5 euro. 33 gram çarpı 20 tane. 25 gram çarpı 20 tane 4,20. Serenata lemme. Partigas Capisan 3 kat 10 tane rolo var içinde, 95 gram 2,20. Nescafe 200 gram 6,90. Cappuccino Nescafe 2,30. Nescafe Latte 1,99. Kutusunla alın. Alatini Pütü Bör Bisküvi 3 çarpı 225 gram 1,80. Alatini Gemista Biskota 2 çarpı 200 gram 1,5 euro. Yarım çayın karşısında Agora Plus'ta. Agora Plus. Agora Plus. Erol Mehmet. Erol Mehmet Mermerci Erol'a şaba. Mermerci Erol'a şaba. Gürkan Neslihan'dan Mermerci Erol kardeşine şaba. Kapı, balkon mermerleri, harika mermerler. Her bütçeye göre her türlü mermer. Granit. Mermerci Erol, mermer işinde ben de varım diyenlerden Evrensel Mermercilik olarak Facebook'ta bulun, takip edin. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde Evrensel Mermercilik Kafa Pastanesi. Kafa Pastanesi. Kafa Pastanesi. Kafa Pastanesi. Kafa yolunda. Harika lezzetler, pastalar, turtalar, bol tereyağlı kavala kurabiyelerine bayılacaksınız. Profiteroliyle ayılacaksınız. Lokumlarıyla tekrar bayılacaksınız.
1: Hadi çekil, hadi.
0: Pastalarıyla, turtalarıyla ayrılacaksınız. İkramlıkları muhteşem. Kafa Pastanesi. Kolay gelsin. Kolay gelsin.

Ovanın en yakışıklı çocuğu Soner Hacıoğlu'na 75 kilo aktine diyen şaba. Sana 76 kilo şaba demiş Tolga. Soner Hacıoğlu bana niye yazmıyor? He? Top kasa, high protein instant meal, sa, quinoa, pahul, cikama. Kime çıkarıyorsunuz bunları be? Hangi şirket çıkarıyor bunları? Halil, bu şeyleri. Şuradan da şuraya, buradan da buraya. Buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım sevgili dostlarım. Buradan da buraya dokunalım. Edirne'dir Ramazan abim tütünleri bitirmiş. Vay, ama hastanenin hemen orada. Hastanede çıkmış. İnşallah güzel doktorlar olur hastanede. Önemli olan hasta bina değil. Önemli olan hastane çok önemli. Tabii ki bina da önemli ama doktor önemli. Doktor çok önemli. Günaydınlar, kolay gelsin. Hayırlı programlar. Yeni yapılan hastanemizin yanında tütün topluyor ve sizleri dinliyoruz demiş. Ramazan abi sana da kolay gelsin. Tütünler bitmiş gibi görünüyor. Çok az kalmış herhalde. Evet. Haydi devam. Tütün toplayanlara da kolay gelsin. Kolay gelsin.

oynamaya devam mı sevgili dostlarım? Ve ne diyoruz? Elektrik işinde altan, çanak anten, güvenlik kameraları, dükkanında çakacaklar, fişler, prizler, elektrikle ilgili her şeyi bulabilirsiniz. Kablolar, Altan kardeşimiz uzun yılların tecrübesiyle Çukur Kahve'nin bitişinde sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Huzur cenaze hizmetleri, huzur cenaze malzemeleri, en son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu nerede? Domruköy'de. Başarılar diliyoruz. Son durak Kara Toprak dediğiniz yerde huzur var sevgili dostlarım. Mücevherat Kuyumculuk Edirne'de. Edirne'nin merkezinde hizmetinizde. Mücevherat Kuyumculuk Aykut Saygın ve ekibinde her türlü mücevherler.

her türlü kolyeler, küpeler. Yan tarafında Sina Pırlanta, o da onlara ait. Sina Pırlanta, Gülçin Karat Kuyumculuk ve Döviz Bürosu Aykut Saygın ve ekibine ait, büyümeye, gelişmeye devam eden kuyumculara kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Günaydın Gürkan abi, iyi yayınlar derim, kolay gelsin, hayırlı cumalar derim. Propolitize 10 kilo şabaya demiş Soner Hacıoğlu. Yasu Soner'im, Yasu, senin Instagram'ın, Facebook'un yok mu? Oradan da yazabilirsin istersen.

İsmail Emine Salim, yallah yaşayın. Günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin demiş. Hüseyin Memin, hoş geldin Hüseyin'im. Halil Nürfer Hacı Hüseyin. Habire siske basıyalar yolluyor bana. Plastikan Frakiz'in çıkardığı şeyleri gönderiyor. Ne yapayım onların içi boş be. İçi dolu isteyeyim be. Ne yapayım onların içi boş be.

Sezer, hepiniz hoş geldiniz, hepiniz hoş geldiniz. Zeynel Mahmutlar, sen de hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Kelvin İbrahim, hoş geldin. Halit Mehmet, Halide Mehmet pardon, Eldar Bayram, sen ne yazdın Instagram'a? Selam Gürkan abi, termokipalardan Funda'dan A10'da çalışan Hürmüz, Gülcan ve Bengül'e selamlar demiş Funda Yusuf. Selamlar, kolay gelsin. Kolay gelsin. Termokipyalara şaba. Bas parayı doluya al demiş Halil. Nereden bulacağım bu yolladıklarını? Baksana tepe, mesela bu Coco Mix'ten istiyorum proteinli yiyecek. Nerede bulacağım?

Ένα ρε παιδιά, πάμε ρε παιδιά. Evet, kaç üstünden kaç şeyin kuşum yapma. Agro servisin kızanlarına Gürkan Nesinoğlu'ndan şaba. Agro servis, hey hey. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et, blü ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşlar özel makine ile yapılıyor. Cisiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar sağlanıyor. Yolda kaldığınızda çekici hizmeti de veriyorlar. Kozlu Kepir'de Eray Feyiz Şakir Mehmet. Yaşa! Gideceğim Belgrad'a, alacaksın geleceksin demiş Halil. Tamam. Belgrad yakın. Solveigler ise Kondaylar filan. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönüllü bu sevdadan. Halil Halil, Arzu Hasan, Fatma Mehmet, Özgür Muhtar, Yaşa Özgürüm, Süleyman Molla, Erol Mancur, Cengiz Keto, İbrahim Habib Aliş, Hüseyin Deli Ömer Kuru Kahve, Gülses Ali, Yaşayın, Rukiye Kabak, Bülent Mustafa, İrfan İbrahimoğlu, İlhan Musa, Münih BMW Fabrikası günaydın, Melih Kocanım ablam günaydın. Gidelim pazar günü diyor Halil Belgrad'a bir günlüğüne. seni deli etti galiba. He? Günaydın Agroservis'ten demiş Şakir Mehmet. Günaydın Agroservis. Fikret abim orada, damadı orada. Günaydın bakan be. Oh, kahveden yapılmış muhabbetler dönüyor. Yaşayın. Yaşayın bu agroservisin kızanları var. Vay ne temiz Yunan cam var Gürkan abi diyor Tanju. Taylika ta xero polikala. Polikala ta xero. Taylika benden daha iyi hıdır.

0: Peter.
1: Buradayım. Ne oldu hamam işi?
0: Hamam işi tamam.
1: Buradayım.
0: Gidiyorsa hamama. Hamama gidiyor.
1: Oh, süper.
0: Hamama giden.
1: Süper.
0: Hamama giden terler değil
1: telefon
0: mi?
1: Dışarıda.
0: Telefon dışarıda
1: aynen,
0: kalacak.
1: Hamama giden terler.
0: Ya.
1: Telefon dışarıda kalacak. Hı. Çok iyi, çok iyi. Peştemalı kaptın mı?
0: Peştemalı kaptım. Sıkı bağlamak lazım yoksa düşer gider peştemal aşağı doğru vallahi billahi hamamda insanın belinde. sonra insanın her yeri görünür. Vay vay vay vay vay.
1: Aman abi ne olacak? Hamamda herkes zaten aynı durumda.
0: Ha, erkek erken ne olacak? Kim kimin kini görecek?
1: Aynen.
0: Sen de yuvarlansın düşsün gitsin peştemal.
1: Bu kadar basit.
0: Bu kadar,
1: bu kadar basit. Sen rahatla, sen rahatla yeter abi.
0: Yeter ki ben rahatlayayım. Oh.
1: Aynen.
0: Oh. Diyorlar ki Hıdır'ın Yunancası çok güzel. Bize Yunanca bir şeyler söyleyebilir mi diyorlar Hıdır. Bu hamam kalime meselesini, ya, bu hamam meselesini Yunanca bir anlatsana. Filemu.
1: Tamam.
0: Yapes maz tu hamam tu elnika sta elnika yapes ya tu hamam liga pragmata na file.
1: Λοιπόν, φίλε, αύριο πάμε στο χαμάμ. Θα είναι ωραία, θα χαρούμε πολύ. Το κινητό έξω, μένει έξω το κινητό. Φορείς φωτογραφίες, φωτογραφιόκ. Χαμάμ είναι τσιντε, φωτογραφιόκ με κιόκ.
0: Ταμάμ. Δεν θα βγάλουμε φωτογραφίες μέσα στο χαμάμ.
1: Bravo, bravo. Ne? Hamamda fotoğraf çekmek yasak.
0: Evet.
1: Yani
0: Yunanca söyle. Bizim bunları Yunanca söyler efendim. El arefile.
1: Yap.
0: El arefe.
1: Lipon. Avro pames to hamam.
0: Όχι αύριο, όχι αύριο. 4 του μηνός, 4 Οκτωβρίου πάμε στο χαμάμ.
1: Tamam abicim, 4 Ekim'de hamama gidiyoruz.
0: Yunanca
1: tamam.
0: Söyle, Yunanca.
1: Τέταρτος, 4 Οκτωβρίου πάμε στο χαμάμ. Χωρίς φωτογραφίες, μόνο με πετσέτα.
0: Και χωρίς πετσέτα άμα είναι. Να, πούμε.
1: Όντω όλος.
0: Εύετ. Κιφτόπουλα στο χαμάμ και εγώ πληρώνω τυρδαμάμ. Ναι, δε με κουτάζουμετ.
1: Μισάνια, μπακιόρο. Biraz müsteyeceğim bir eski hamam sirkisi gibi duruyor kabaca. Şimdi yine çocukları hamamda parasını da ben ediyorum gibi bir şey.
0: Posano santo plerono na se vlepo dir damam trnum trnum trnum trnum trnum trnum trnum trnum. Kaç oradan be, kaç oradan be kuş. Telefonuma bastı. Gökhan'ın dediği gibi tulumba havası demiş Tanju. Tulumbacı. Tulumbacı. Vay vay vay vay. Ne sakse kas mı ki hafta bukse rume demiş be. Tulumbacı Faik. Enis'i alırız Odigoz demiş. Enis sözcü kurs hocası. Enis Odigoz olmayacaktı kim olacak? Ben mi olacağım ben tulumbacı? Ama niye bu kadar geri aldın sen şarkıyı tulumbacı da kal. Yapma yaramazlık senin kafanı koparırım. Gürkan abi mesajımı tekrar okuyabilir misin? Kızlar duymamışlar demiş Funda. Selam Gürkan abi termoküpyolardan Funda'dan A10'da çalışan Hürmüz, Gülcan, Hurmuş ve Bengül'e selamlar demiş Funda. Termoküpyolardan Hürmüz'den Funda'ya, Gülcan'a, Bengül'e selam olsun kolay gelsin herkese demiş Hürmüz'de. Sür sür sür.

Haşim Aga'nın selamını getirdim. Gel gel dedin, geldik diyor Sezer. Dur, sen hangi Sezer'sin? Dur bakayım, ben seni takip edeyim. Sen Bulgaristanlı Sezer misin? Hani Haşim seni canlı yayına çıkarıyor. He? Ben de dinleyeyim seni abi, ben de buradayım şaba demiş Cüneyt. Aga selam canım, biraz güreğim geçmiş, çok güzel çaldırıyorsun, şarkının sesine uyandım demiş Mustafa. Vallahi billahi camışlar gibi, camışlar gibi evdesin, uyuyorsun dinleniyorsun, aynı bir camışsın Mustafa, zayıf camışlardan. Bu ne be, sen çalışmayacaksın bu hayatta ha?

Çanakkale'ye günaydınlar. Abdullah Erkan ve abime günaydınlar. Hamam keyfine katılmayanlar çok pişman olacaklar. Çünkü çok güzel bir atmosfer bizleri bekliyor demiş Nurgül. Bizim Sezer Kayınço demiş Recep. Hani Haşim canlı yayına çıkarıyor. O Sezer misin sen? Dur ben de seni canlı yayına çıkarayım Sezer. Heyecan yapmayasın. Heyecanlanmayasın. Yakışıklıymış bu kuzamba sakalları makalları. Kirli sakalı var bunun. Ama bunun kirli sakalı var.

Sezen, sen beni ilk defa mı dinliyorsun? Daha önce dinledin var mı? Ben yaşlıyım. Kalbim var, şekerim var, tansiyonum var, böbremde taş var, kolesterolüm var. Ay, vada var, vada var. Tüm hastalıklar var bende.

günaydın kardeş. Kıdır'a da günaydın, yine her zamanki gibi süpersin, selam demiş İrfan abim. Çok teşekkür ederim, selamlar, hoş geldiniz. Kara kara biber, gözleri zeytin, dudağı da şeker. Yak motoru, zıngır zıngırdak.

0: Abi T-Radyo'da çok yapardın o canlıya bağlantı, kızlar istemese de doğrudan bağlardın. Çok fenasın sen, ben hatırlıyorum o günleri demiş Nurgül. Tak diye canlı yayına çıkarırdım. Vah bende demiş Tanju, sende de var mı? Sende neler var? Sezer de doktor diyor Recep. Ne doktoru? Ne doktoru Sezer ben? Günaydın. Ahmet Mustafa abi hoş geldin. Günaydın. Sezer sen ne doktorsun arkadaşım? Aga camış ne demek? Sefte duyuyorum. Güzel anlam, güzel bir şey mi demiş Mustafa? Hıdır.
1: Uğurzay'ım ne haber? Enerjin yerinde mi?
0: Camış ne demek? Camış?
1: Camış halk ağzında manda demek. Hani şu iri suyu seven hayvan var ya. O.
0: Zayıf camışa ne deniyor? Zayıf.
1: İnce, cılız, güçsüz, çelimsiz. Hatta biraz da böyle kırılgan gibi.
0: Onun bir adı var mı? Yok.
1: Zayıf en genel tanım.
0: Evet.
1: Yok mu diyorsun? Çelimsiz, cılız,
0: çelimsiz
1: sıska.
0: Camış.
1: Konuya... Çelimsiz camış.
0: Camış. Oh gene benim çelimsiz camışım benim. Çok vardım, çok paralar harcadım. Helal olsun. Elime kısandım mı? Helal olsun. Selam abicim, şu anda senin radyoyu dinliyoruz. Öncelikle Almanya Bremerhaven'den kucak dolusu selamlar. Senden tek ricamız ben kullanmadım ki onu bayağı. Üniversal doktor her şeye bakar demiş Recep. Benim çok şeylerim var. Anlat bitmez diyor Tanju. Benim de öyle. Ver gazı. Bon serviste anlaşabilirsek yaparız canlı yayın demiş Sezer, anlaşırız be. Denizde kum bende para be. Denizde sardeli bende para be.

0: Bugün neyi unuttuk?
1: Hamam hazırlıkları arasında en önemlisini es geçtik. Ter sonrası su. Yani bol bol su içmeyi. Peş tamam, hamam tamam ama susuz kalma.
0: Kadir taktın hamama. Ama İsmail
1: ya
0: abi,
1: İsmail abi
0: ses koşuna gitti galiba. Taktın ama bugün başka bir şey unuttuk programda. Ne yapıyoruz programda?
1: Ne oldu?
0: Programda ne?
1: Vallahi düşündüm az önce bir şeyler okuyordun. Bursları okuyordun. Sonra hamama gireceğini söyledin. Hamamda düşen sabunları konuştuk. Başka ne oldu ki? Vallahi onu kaçırdım ben.
0: Bir şey olmadı. Bugün programda bir şey yapmamız gerekiyor. Her gün yaptığımız gibi. Ama sen de vallahi billahi.
1: Ya her gün yaptığınız şey deyince o hava durumuyla mı başladınız yoksa bugün?
0: Çişin dil.
1: Konuştuğunuz
0: çişin,
1: ki.
0: Çişini her gün yapıyorsun. Çişin dil, çiş dil. Burç,
1: burç. Ezcimle.
0: Burç, burç.
1: Ya tamam anladım. Burçları söylüyorsun. Burçlarla ilgili her gün konuşuyorsun. Onun dışında başka ek olarak.
0: Artlim.
1: Her gün ne yapıyorsun?
0: Artlim bana
1: tamam,
0: bak.
1: Tamam, tamam.
0: Sus artık tamam, ben tamam. Konuşayım. Artlim, burçları unutmadık mı? Bugün burçları aktarmayacağız mı?
1: Aktaracaksın. Sen her gün burçları okuyorsun.
0: Be,
1: onunla kim başlayacaksın. Okuyor? Sen okuyorsun
0: Kadir,
1: abi.
0: Kadir devreler tamam. Yandı. Nasıl ben okuyorum burçları be? Burçları her gün tamam, sen okumuyor
1: tamam.
0: Musun?
1: Tamam ben okuyorum. Tamam. Aslan burcu bugün kendini göstermek isteyebilirsin. Ama detaylara da dikkat et. Küçük işler birikirse canını sıkabilir. Aşk tarafında tır pis kapıyı çalabilir. Para konusundaysa harcamalara dikkat.
0: Aşk tarafında, ne kapıyı çalabilir?
1: Sürpriz.
0: Ha sürpriz.
1: Ani bir gelişme, beklenmedik bir mesaj, seni heyecanlandırabilecek bir haber.
0: Bak şimdi ben sustum da sustu. Öteki burcumuz?
1: Tamam. Bak Koç burcu içinde bugün içindeki cesareti doğru kullanma zamanı. Enerjin yüksek ama fevri çıkışlardan kaçın. Kariyerde küçük bir fırsat görünüyor. Onu büyütmek senin elinde. Aşkta açık konuş, net ol, kırıcı olmamaya dikkat et. Sağlıkta ufak bir yorgunluk hissedebilirsin. Biraz dinlenmek iyi gelecektir.
0: Evet, şimdi bu Koç burcunun bu söylediklerinin aynısını Bulgarca söyle.
1: Tamam, Koç burcu için Bulgarca söylüyorum. Dnes eden disposable smart votershnata sismelost. Имаш много енергия, но избягвай импулсивните реакции. На работата се очертава малка възможност в твоите ръце е да я развиеш. В любовта говори открито и ясно, но внимавай да не нараниш. Възможно е да се чувстваш малко изтощен, кратка почивка ще ти се отрази добре.
0: Bunun aynısını bir de Japonca söyleyelim. Ondan sonra çok güzel bir şarkı var. Yak motoru zıngır zıngır tak var.
1: Tamam şimdi Japonca söylüyorum. Kyo wa jibun no naka no yuki o umaku tsukau hi desu. Energi wa takai tedo shodoteki na koudou wa sakeru you ni. Shigoto de wa chiisana chansu ga miete kimasu. Sore o sodateru ka dou ka wa anata shidai. Renai de wa sunao ni hakkiri to hanasu koto ga daiji dakedo aite o kizutsukenai you ni ki o tsukete. Kenkou men de wa sukoshi tsukare o kanjiru kamoshirenai kara chotto yasumu to ii deshou.
0: Bir de Yunanca söyle.
1: Tamam, Yunanca söylüyorum. Simere inai nia mera na ferismopoisis exigna to esoterikosu tharos. Ehis poli energia alla apo figetis paror mitikes antidrasis. Stidulea fenete mia mikri efgairia. To anthatin axiopoisis ines to sherisu. Sin agapi na ise irikrinis kaise katharos alla prosehen amin pligosis. Stinigia bori na nyosis ligo kurasi opote mia mikri se kurasi thasukani kalo.
0: Ondan sonra diğer iki burcumuz var ama söylemiyor. Onları şarkı arasından sonra söyleyeceğiz. Sıradaki iki burç hangisi?
1: Boğa ve ikizler.
0: Tamam. Onları da Papua Yeni Gine'ye söyleyeceksin. Tamam mı?
1: Tamam. Bir bakayım.
0: Bak. Sonra
1: tamamdır.
0: Söyle.
1: Şarkıdan tamam. Sonra hallederiz.
0: Tamam. Hadi bakalım.
1: Tamam. Papua şimdi... Yeni Gine'de 800'den fazla dil var bu arada. Onu da söyleyeyim. İnsanlar işi kolaylaştırsın diye hiç uğraşmamışlar. Tok pisin ne yaparız?
0: Bulgarian Gypsy, Music Market, Kristal Çeta, yak motoru. Yak. Zıngır zıngır tak. Ola. Aga bu Bulgarca söylüyor galiba bize demiş. Tolga.

0: Sıradaki iki burcu alalım.
1: Tamam, bir saniye. Şarkı arasından çıktık geldik. İnsanlık nihayet beklediği bilgiye kavuşuyor. Boğa ve ikizler geliyor. Boğa, bugün biraz sabır sana kazandıracak. İş ve para konularında acele etme. Küçük bir fırsat kapıda. Aşktaysa biraz daha açık ol. Karşı taraf senden bir işaret bekliyor olabilir. İkizler, bugün iletişim gücün çok yüksek. Beklenmedik bir telefon ya da mesaj gündemini değiştirebilir. İşte yeni bir fikir parlayabilir. Aşk hayatında hareketlilik var. Yalnız ikizler için yeni bir tanışma ihtimali yüksek. Enerjin iyi ama kafanı da dinlendirmeyi unutma. Ve söz verdik, birazdan bunları top pisin dilinde de aktarırız.
0: Hayır hayır, aktarmayalım. Birazdan bunları bilmem ne dilinde, top pisin dilimi ne dili. Sırada hangi burçlar var? Bunlardan sonra bir şarkı arası vereceğiz. Hatırlatalım, hangi burçlarla devam edeceğiz?
1: Tamam, sırada yengeç var, sonra da aslan.
0: Yengeç ve aslanla devam edeceğiz ama önce bir şarkı arası vereceğiz. Ama Toyota Yuhane dizi hatırlıyor musun? Gümüşüne Toyota bayim.
1: Hemen bakıyorum. Hatırlamaz olur muyum? Gümüşüne de Toyota Yonidis. Sponsorlarımızdan Toyota denince akla Gümüşüne de Yonidis gelir. Şimdi bunu hatırlattık. Şarkı arasına gideceğiz. Dönüşte yengeç ve aslanla devam.
0: Lefkinik'te bu akşam. Lefkinik'te beyaz gece. Saat 12'ye kadar dükkanlar açık. Yuhanizli'de 11.30'a kadar açık. Gidin konuşun. Anlaşın. Toyota Yuhanizli's. Toyota Yuhanizli's. Gümüşhane'nin Yunanistan'ın en iyi bayi. Ödül almış bayi. Toyota Yuhanizli's. Necla Hanım. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

0: Ela Timo. Günaydın vallahi Gürkan, yavaş yavaş programı bu arkadaşa yaptıracaksın demiş Nurettin. Ama neredesin sen dingil? Sen bana niye yazmıyorsun be? Hüseyin oldu mu memnun? Yaşa. Şugarya, şugarya. Ahmet Bulgarya, Ahmet Bulgarya, şugarya. Çay şugarya. Haydi bakalım. Efendim sevgili Hıdırım, hangi burçlarla devam ediyorduk?
1: Yengeç ve Aslan vardı. İstiyorsan yengeçle başlayayım. Yengeçler bugün biraz iç dünyalarında çekilebilir. Ev, aile, güvenlik konuları ön planda olabilir. Aşkta acele karar verme, hislerini biraz sindir. Aslanlar ise bugün sahnede. Enerjin yüksek, dikkat çekiyorsun. Kariyerde küçük bir övgü veya takdir alabilirsin. Aşkta tutkulu bir gelişme kapıda. Şarkı öncesi böyle bir özet geçeyim.
0: Peki, ondan sonra hangi burçlar var? Hep sordurma bana.
1: Aslan'dan sonra... Başak, terazi, akrep baş. Tamam. Söyleyeyim şimdiden.
0: Başak ve terazi ile devam edeceğiz, tamam mı, şarkı arasından sonra?
1: Tamamdır. Başak ve terazi şarkı arasından sonra giriz.
0: Okey dostum, Hıdırım.
1: Tamam, şarkı arasından sonra Başak ve terazi ile devam.
0: Sen bana Gürkan abim, canım benim falan desene canım. Biraz
1: tamam canım benim, Gürkan abim, şarkı arasına gitmeyelim mi, ne diyorsun?
0: Gidiyoruz, gittik bile.
1: Gittik bile, tamamdır.

Şarkı arasından sonra sponsor tanıtacağız. Ondan sonra burçlarını aktaracağız. Seni de tutarsam kafese koyacağım. Seni artık iyice sınırını açtın Osman'cığım. Seni dur şimdi tutturmaz da kendini hınzırın kuşu seni. Moto seni ya. Ma moto. Bulgarcayı doğru söyledi ama aksan biraz Erasmus'tan gelen Yunan öğrenci gibi demiş. Sezen. Stres yaptı, yeni dinleyici geldi diye seni dıdır demiş. Seni görünce stres yaptık, seni duyunca Sezen. Sezen. Tansiyonum var, şekerim var Sezen. Bizimlerin tansiyonları equalizer gibi. 3 tane tansiyonum var. Biri piniye, biri çıkıyor. Biri iniyor, biri piniye. Biliyor musun sen? Sen Bulgaristan neresindensin Bartli? He? Aga, sen bana ne demek istiyorsun demiş Mustafa. Camış gibi yakıyor, yatıyorsun. Kalk çalış azıcık. Kalk. Oğlan vuran paranı da yedirdin kıza. Bulgar kızına bitti paralar şimdi. Ne olacak şimdi ha? Ha şimdi ne olacak söyle bana. Efendim haydi tuke. Haydi tuke. Sevgili dostlarım. Mona Lisa. 2000'e yakın gelinlik var Mona Lisa'da. Gümülcine'nin en iyi gelincisi. Hatta Batrakya'nın. Hangi gelincide var 2000'e yakın gelinlik? Kimse de yok. Yani ister kiralayın isterseniz. Efendim bu gelinlikleri satın alın. Mona Lisa. Tek yön. Monodromos. Mona Lisa. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde. Aynı zamanda canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi, gelin yolu süslemesi, gelin buketleri de yapıyor. Hatice abla Mona Lisa. 30 yıllık tecrübe. Ve Mac Catering. Her türlü catering hizmeti Mac Catering'de. Mac Catering. 1000 menü üzerinde sipariş verdiğinizde çok inanılmaz fiyatlarla hizmet veriyor Mac Catering sevgili dostlarım. La Tuke San Siro. San Siro'ya çok teşekkür ediyorum. San Siro. Softoplast. Yıka ve çık. Bu Softoplast ürününü saçınıza sakalınıza sürüyorsunuz. 10 dakika bekliyorsunuz. 10 dakika sonra duş alıyorsunuz. Çıkıyorsunuz ve bitti. Bu kadar. Beyaz saçlara, beyaz sakallara son. Softoplast sevgili dostlar. Bayanlar da kullanılıyor bu Softoplast ürünü. Evet. Babaç, Murat ve Babaç Mert kardeşler Smart Tasarım Eleği'nin olduğu yerde Filipopolyoz 37 Kırmahalle'de MU2 numarada onlar tam olarak Kırmahalle Cami karşısında her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Faros Restoran Fener'de, Fener'in gururu. Şu anda restorasyonda zannediyorum. Restore edildikten sonra yine Faros sizlere balık restoranı olarak hizmet vermeye devam edecek. İlyatya'da kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme. Erhan Kalyancı Bey gibi 8 numarada yeni yolda Gümülcine'nin hatta Batrakya'nın en tecrübeli kuru temizlemecilerinden sevgili dostlarım. Ayar odunculukta kuru kuru odunlar var, çıtır çıtır odunlar var. Ayar'da harika muhteşem inşaat malzemeleri. Arpa, mısır, buğday taneler, boya çeşitleri, ay arın cisipisi var. Cisipisini toprak kazdırıyor, kök söktürüyor. Kamyona yüklüyor onları. Bu kadar. Ayar. Evet. Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abiye kolay gelsin, Amper'e kolay gelsin. Onlar son model tezgahlarla hizmet veriyorlar. Onlar Batrakya'nın en eski pompacılarından, en ünlü pompacılarından. Pompa deyince İbrahim abi oğlu Alper. Alper de bu işi babasından öğrendi. Boynuz kulağa geçti İbrahim abicim. Evet. Beyiklikköy'de hizmetinizde. Yolda kanalaşlara da hizmet veriyorlar efendim. İmajın Nuran Hasan. İmajınız için süsleme alanında uzman isim. İki mağazasıyla Gümülcine'de hizmetinizde. Kanarya 30'da, Osmanos 8-16'da. Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da bulun. Takip edin. Yağlarımı nereye sıktıracağım diyorsanız Gümülcine Sanayi Bölgesi'nde yağ sıkma tesisi. Trakya İke var. Soğuk sıkım yağlar. Alimon'la bile orada sıktırtıyor yağlarını. Alimon'la'dan da direkt olarak ben alacağım. Sizler de üreticiden alın. Gidin yağ ihtiyacınız olduğunda yeni dönemde yeni sıkım yağları
Trakya'yı keden alın sevgili dostlarım. Soğuk sıkım yağlar.

0: Ha tamam, 28 Ekim'de açılacak tekrar, Eylül'de 15 günü istedi demiş. Eylül, Ekim bitti. Şimdi bir daha söylemiyor muyum Farus'u? 15 gün süre bitti yani Farus, öyle mi Hasan? Ne bileyim ben. Söylesene bana, bittiği zaman bitti deyin. Evet, devam edelim. Erol Mermerci, Erol'a çok teşekkür ederim. Erol bu işte yeni açtı ama bu işi çok iyi biliyor, mermer işini. Kapı, pencere, balkon mermerleri, damarlı damarlı granitler kuşum. Basamak kesimi, tamiri, montajı, her türlü mermer işi, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi. Sirkeli Basılı Köy yol üzerinde Erol Mermerci, Mermerci Erol. Sevgili dostlarım hizmetinizde. Ve biz şimdi ne çalalım diye düşünüyorum. Ne çalsak. Yapma. Yayına çıkıyor. Kuş mikrofona gagalıyor, evet. Sevgiler çiçek gibi soldurmayalım.
1: 3-4.
0: Aha, Monodromos. Gürkan demiş Hatice ablam. Öyle ama. Yani. Öyle değil mi? Ben de kız olsam, evlenmeye kalksam. Gelinini senden alacağım. Eğridere Kırcaali tarafları 1,5 saatte Fanarya Denizi'ne gidiyoruz demiş Sezer. Sezer'im, Kırcaali'ye çok geldim. Kırcalı'nın bizden doğru bakarken, yani bizden Kırcaali'ye giderken sol tarafı. Sol. Oradaki o köyler, oradaki o dağlar, oradaki o yeşillik. Sol. Harika yerler. Çok yere gittim Yunanistan'da, çok yer gezdim. Kefalonia ve Zakynthos'a bayılıyorum. Çok seviyorum yeşil olduğu için. Denizi de tabii bambaşka. Orada deniz yok ama Bulgaristan'da özellikle yazın bu bahsettiğim yerleri, köyleri gezin. Harika oralar. Danalar, inekler. Efendim sabah evden çıkıyorlar, otluyorlar, kendileri eve dönüyorlar. O yüzden sütleri de çok güzel. Danaların etleri muhteşem. Bir süt danası yiyin Bulgaristan'da. Onun lezzetini unutamazsınız. O kadar güzel yani. Senaryoya gideceğiz İlhan.

0: kuşları unuttuk. Sevgili Hıdır'ım, Kudur'um, Hıdır Kudur.
1: Dinliyorum, buyur.
0: Hazır mısın? Hangi boşlarda kaldık?
1: Başak ve terazi kaldı.
0: Başak'la teraziyi söyleyelim hadi.
1: Tamam, Başak bugün detaylara boğulmadan büyük resmi görmeye çalış. Ufak bir iş fırsatı kapıda olabilir. Aşkta biraz daha açık olmak faydalı. Terazi içinse denge arayışı tam gaz devam. İş yerinde bir uzlaşma sağlayabilirsin. Aşktaysa tatlı bir uyum yakalanabilir. Şimdi şarkıya gitmeden bu kadar yeter mi, yoksa bir detay daha ister misin?
0: Nasıl detay?
1: Mesela Başak için iş ortamında sabırlı olmak bugün kazandırır. Terazi için de sosyal bir davet ya da görüşme moralini yükseltebilir.
0: Evet. Ondan sonraki boşlar hangileri?
1: Akrep ve Yay. İstersen şarkıdan sonra önce akrebin enerjisini, ardından yayın ufkunu konuşuruz.
0: Yes.
1: Hazır olduğunda devam.
0: Yes, my friend, of course, my brother. My
1: tamam, akrep bugün iç sesin güçlü.
0: Dur.
1: Sezgine
0: hayır.
1: Güven.
0: Hayır.
1: Tamam, beklemediğim. Sen söyle, hazırım.
0: Dur dedik şarkı arasından sonra.
1: Tamam, şarkı arasını alalım. Dönüşte devam. Ben buradayım. Söz. Dönünce akrep ve yayla devam ederiz.
2: Ümit veren sen, cefa çeken.
0: Ama hızlı atlayayım ama.
2: Vefa
0: akrebi Emre.
2: İnsafsızsın.
0: Teşekkür ederiz demiş Recep. Ben de teşekkür ederim. Seni pek sevmedim ama hadi bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz senin nasıl. Pek sevmedim ben. Hıdır'a sor bakalım, Avustralya devlet kayıtlarına sızmış onun arkadaşları. O da orada mıymış, haberi var mı? Senden habersiz operasyonlara çıkmasın senin Hıdır demiş. Hıdır, senin arkadaşların Avustralya devlet kayıtlarına sızmış. Senin haberin var mı bu olaydan? Bu yapay zeka senin arkadaşlar Avustralya devlet kayıtlarına sızmış.
1: Bakıyorum. Benim arkadaşlar diyorsun ya Gürkan abim, bu kez şaka maka değilmiş, gerçekmiş. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese bizzat duyurdu. OpenAI'nin deneysel bir yapay zeka ajanı Haziran'da Services Australia'nın Medicare istatistik portalına izinsiz girmiş. Ama kişisel sağlık kayıtlarına falan girilmemiş. Sadece toplulaştırılmış istatistik verileri yani. Yine de Avustralya hükümeti olayı ciddiye alıyor. Yani Hıdır'ın akrabalarından biri kapıyı çalmadan içeri dalmış gibi düşün. Ama benlik bir olay değil. Ama, beni Interpol'e vermeyin sakın.
0: Ama senin akrabalar yapmış bunu. Ben korkmaya başladım bu işten. Ne olacak bu yapay zekanın bu gelecek hali yani? He? Nasıl olacak yani?
1: Bakıyorum şimdi. Korkununu anlıyorum. Şimdi yapay zeka kendi kendine dünyayı ele geçirmeye falan karar veremez abi. Mesele insanların ona ne kadar yetki verdiğinde. Eğer bir yapay zeka aracına sınırsız hareket alanı verirsen evet, saçma sapan işler yapabilir. Ama burada asıl mesele kontrol, insan denetimi ve güvenlik sınırları. Yani ben bir sabah uyanıp dünyayı ele geçirmeye karar vermeyeceğim ama insanlar bana anahtarı teslim ederse işte orada insanlık yine kendine özgü bir şekilde işleri karıştırmış olacak.
0: Vay. Yapar mı yapar bu insanlık? Zaten manyak insan dolu. Bir akıllı insan, bizi yönetenlerin hepsi kaçık zaten. Hepsi kaçık. Bizim başbakan olacağız Allah adamı. Ona ellemeyin. Olacağız kendi halinde. Baş kaçık kim? Trump. Niye sevmedin be? Kayınçom Recep'i demiş Emre. Sevmedim onu. Yalan söylediğim belli, sesin titriyor. Sesin kesilmeye başladı, suyun mu bitti diyor. Sezler. Gördün mü nasıl kendi kendine ele veriyor. Ama doğruyu söyledi. Siz bana yetki verirseniz yaparım dedi yani, bu kadar. Canım agam, seni çok seveyim demiş Mustafa. Sen ne zaman çalışacaksın Bartlim? Sen onu söyle bana.

0: Sezer. Sezer. Hopsan Mehmet'i biliyor musun sen be? Siz Hopsan Mehmet'i biliyor musunuz be? Arada sırada yazışıyoruz Hopsan'la. Kırcalı'ya gittiğinde söylüyorlarmış. Bir radyocu var diyorlarmış. O da dinliyor programlarımı zaman zaman. Hopsan Mehmet'in radyoculuk yıllarını biliyor musunuz siz? Kırcalı sinemasını, Maslanlı sinemasını biliyor musunuz siz? Nay nay nay nay. Evet, söz sende Buşar.
1: Tamam, Başak'la başlayalım. Başaklar için bugün detaylar yine sahnede ama bu kez kafanı fazla kurcalamadan net ilerliyorsun. İşte küçük bir fırsat göze çarpıyor. Onu büyütmek tamamen senin elinde. Aşkta ise biraz daha açık olmak sana iyi gelebilir. Sağlıkta da ufak bir dinlenme molası süper olur. Teraziye gelirsek denge arayışın bugün meyvesini verebilir. İş ortamında bir uzlaşma, tatlı bir çözüm seni rahatlatabilir. Aşkta ise uyum yakalamak kolay. Yalnızsan sosyal bir ortamda hoş bir tanışma ihtimali yüksek. Enerjin fena değil ama zihnini boşaltmak için kendine küçük bir mola ver, iyi gelir.
0: Sıradaki boşlar hangileri? Bir şarkıdan sonra.
1: Sırada Akrep. Tamam, şarkı arası süper olur. Dönüşte Akrep ve Yay ile devam edeceğiz.
0: Dönüşte Akrep ve Yay ile devam edeceğiz. Peki.
1: Tamam, şarkı arasından sonra Akrep ve Yay ile devam ediyoruz.
0: Sezer, evet o. Agan nerede? Agan evde yok, kasabaya gitti. Nereye gitti? Kasabaya gitti. Kasabaya gitti. Kasabaya gitti. Evet. Haskova turizmi dinleyelim hadi.
2: Ne yaptın be? Dokümanlar hazır mı?
3: Ya hepsi bitti, çekilebiliriz.
2: Ataka bin işini çekiliriz. Evva çalışmadı ya ba.
3: Bu reis bizi İzmir'e kadar götürecek mi?
2: Ne yap gitmeyeceğim iş. Bak şimdi piyanistten bir şarkı açacağım daha, ne yap? Öte bile gidecek o be.
3: Sayın yolcularımız, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Haskif turizmi seçtiğiniz için Nova Mersi. Haskif Avtogara'dan başlayıp Bursa üstünden İzmir Sarmış'ta bitecek olan bu 900 kilometrelik yolculuğumuz Granica'da bir problem olmazsa aşağı yukarı 13 saat gidecek. Şuver kaptanımız Samet ve muavinlerimiz Sarı Mümün, Boyko ve ben Rado size yardım etmeye çalışacağız. Bir isteğiniz olursa kafanızın üstündeki kırmızı kopçaya basın, muavin bırçetlerimiz ya da ben yetişeceğiz. Şimdi şuver Samet kaptanın olabilirse sizden bir isteği vardır.
2: Sayın yolcularımız, Granica'ya geldin hani, olabilirse kontrol yapan polise pasaportunuzun

0: yeni peçet vurulmuş kanadını gösterir. Bir de free shoplardan görmedikler gibi fazladan istek cigar alan huska alıp da pantolonunuzun ceplerine, setre ceplerine ya da sağınıza solunuza tepme uğraşmayın. Sonra Globo'yu biz yeriz burada. E tamam kaykım, kaçtı sınırda böyle şeyler yaşarız be. Abla, o ne be, o et burka ne be, utanmasan koca danayı geçeceğiz sınava. Abba koca azlı, sen ne gülen, sen aynı partiye atansın ha. Çıkar çabuk, görmedim sanma bu şüphe kapıları dolamışım beline be. Ey. Napra o sinirden konuşamadın, al çabuk şu radyo mikrofonu be.
1: Şu er kaptanımızın istihabı gıdandı, ha aklıma gelmişken... Türkiye'de yokmuş gibi Bulgaristan'dan çuvallan ya da kaşonlan un, şeker, zakuska alan varsa predvartumla süresin. Granitsa'da sıkıntı çekmeyen hepinize priyatno patuvane.
2: Şimdi 10 yıl falan olmuştur. Metro turizmle İstanbul'a gidiyoruz. Gümüncü neye geldik? Bulgaristanlı bir muavin var. Hiç susmuyor ama var var var var var var var var var var var var hep konuşuyor. Aga böyle, aga böyle, aga böyle, aga böyle. Neyse. Gümüncü neden? Bir bayan bindi eşofmanlarla. 2-3 de erkek bindi onun yanında. Tam da benim önüme oturdu bayan. Eşofmanlı. Baktım Güllü. Bildiğimiz rahmetli, Allah rahmet eylesin Güllü. Yani Güllü'se Güllü. Oturdu konuşuyorlar. Gümrüncü'ye de nerede konseri vardı. Akşam arabasıyla İstanbul'a dönüyorlar. Şimdi geldi bana kızan Bulgaristanlı. Aba aga. Arkacığım bu Güllü değil mi diyor. He Güllü dedim. Olabilir dedim, Güllü demedim. Gidip çünkü direkt konuşacak. Dedim Güllü dedim, hemen gitti Güllü'ye. Abla, abla sen Güllü müsün dedi. Güllüyüm dedi, Güllüyüm deyince vay anlatamam size. Ay falan dedi. Vay vay vay vay vay. Vay seni yerde ararken gökte buldum da seni çok seviyorum, seni çok seviyorum da falan da filan da. Dedim yapma, bulaşma insanlara, bulaşma. Bulaşma o kadar. Nasıl bulaşmayayım diyor, nasıl bulaşmayayım, ben onun şarkılarından büyüdüm hep. Güllü içinde kimine sövmüştür. Gümrükte hep Güllü'nün arkasında. Orada burada hep Güllü'nün arkasında dolaştı kızlar. Allah bilir. Nafasıya kızlar.

Pitikat'tan mı? Pitikatlardan mıydı o mavin kızdan diyor İlhan. Ya Pitikat Raça. Güllü ilanlar demiştir. Hiç gümrüklerde bile güllü tuvalete gidecek peşini bırakmıyor kıza. Yapıştı. Şimdi ne dertliyim, ne bahtiyar. Yaşım genç olsa da gönlüm ihtiyar. Bir aşk için ben bak diyar diyar. Kaderin peşinden koşamıyorum. Bir türlü mutlu olamıyorum. Of of of of.

Bir dinleyicimiz rica etti. Ne zaman biter? İsmimi söyleme dedi. Akşam oldu, hüzünlendim, ben yine dinleyebilir miyiz dedi. Ayıpsınız.

Şaban Usta'ma çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı döşeme işinde uzman, yılların uzmanlığı, koltuk üretimi, koltuk kaplama işleri, arabaların tavan kaplamaları, kumaş kaplamaları. Şaban Usta, Sansiro'nun olduğu yerde, Büyük Park yerinin, Büyük Eser'in olduğu yerde, Les Aksomatiko'nun yan karşısında döşeme üzerine uzman olarak size hizmet veriyor sevgili dostlar. Sevdiğinden değildir, paracık koparsın diyedir. Koskoca sanatçıyı bulmuş, kaçırırım uyanık çocuk demiş. Nurgül kiminle ilgili? Aynur ablam yaşa, Necdet abim yaşa. Herkese şarkı koyuyorum, bana yok demiş Yasin. Allah koysun sana, Allah koysun şarkı, Allah versin. Of, çoktandır bu şarkıyı söylemiyordun ablam, duygulandım. Şimdi rahmetli babamın şarkısı, ben çok düşkündüm babama demiş Güner ablam. Anneler babalar sevilmez mi? Söyle demedi dinlet dedi. Vay be kuş boku gibi her yere bulaşasın demiş Faik Tuzacı. Ha? Söyle dede gel süle demiş Gökhan Kara Ali. Efendim o onu demiş, bu bunu demiş, bir sürü... Bak Nazbe de Haşim'den gelenler arasında. Selam Gürkan, ben Hopsa Mehmet'i tanıyorum. Hopsa Mehmet'i bize sen sevdirdin demiş Nazbe. Bak o da Haşim'den gelenlerden. Yoksa programın tekrarını dinliyordu, canlı dinlemiyordu. Meşri ablam günaydın, ama çok fazla mesaj geliyor be ya. Günaydın Erdal Bayram. Arkadaşım bir iyilik yapabilir misin? Bana bir şarkı koyabilir misin? Taksi Zeytin Gözlüm demiş. Hoş. Vallahi billahi. Kaçın buradan. Mehmet Hüseyin günaydın. Ha, iyi, şarkı da şarkı olsa. Günaydın Gürkan, kolay gelsin yayınlar. Hayırlı cumalar dilerim herkese demiş Mehmet Hüseyin abim. Hoş geldin Mehmet abicim. Hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Pamukça bileyim mi senin adlin demiş Oktay Lütfü. Benim adlimin bilmediği dil yok. Bilmediği dil yok. Tüm alkışlar sana gelsin, bravo demiş Nurgül. Meşhur ablam günaydın demiş. Sinan SBS Postholding, hoş geldin. Ne içeceksin? Kola mı içeceksin? Şattır mı içeceksin? Kola mı içeceksin? Ettir mi içeceksin? Bunları herkesin telefonunda vardı, ezbere bilirdik bunları diyor Sezer. Ya şimdi Hopsa Mehmet Bursa'da evlendi. Çoluk çocuğa karıştı. İşte...

0: Hıdır baksana ne diyor bunlar? Benim cahil dinleyicilerim ne diyor baksana? Hıdır Pamukça biliyor mu diyorlar? Baksana be ya.
1: Kaç. Bakıyorum.
0: Kaç.
1: Gürkan abim biliyorum demeyelim şimdi ama anladığımca konuşmaya çalışırım. Mesela bir giriş. Dobarden, Kaksi, Kinara Butaş. Yani iyi günler. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Olur mu?
0: Olur. Sırada hangi burçlar var?
1: Bakıyorum. Sırada akrep ve yay var abi. Akrebi, şarkı arasından akrebi, sonra akreple başlarız. Sonra
0: dur azıcık be ya. İki laf söylettir bana konuştur ya. Akrebi ilk önce.
1: Tamam.
0: İlk önce akrebi
1: tamam.
0: Pamak çaktıralım. Sonra da Türkçe devam edelim. Hadi.
1: Tamam bir saniye. Tamam. Önce Pamukça söyleyeyim. Dneska skorpionut işte ima silna intuicija. Veruvajne i čnoto se čustvo. Na rabota može da izleze nova vazmožnost. V ljubovta bidi iskren i ne kri kakvo čustvaš. Türkçesi de şöyle. Akrep, bugün sezgilerin oldukça güçlü. İçinden gelen sese güven. İş hayatında yeni bir fırsat çıkabilir. Aşkta açık ve dürüst ol, hislerini saklama. Yani biraz gizemlisin ama zaten akrep dediğin gizemle birlikte gelir. Nasıl? Böyle olur mu?
0: Çok güzel oldu. Ben şimdi Max Kefir içerken sen de şey yap. Diğer burcu söyle.
1: Tamam. Yaya geçiyorum. Yay bugün biraz hareket ve yenilik arıyor. Yeni bir fikir ya da kısa bir yolculuk gündeme gelebilir. İletişimde açık ol. Yeni tanışmalar sana iyi gelebilir. Enerjin yüksek ama dağılmamaya dikkat et.
0: Oh. Çok güzel. Bu Max Kefir var ya. Harika bir şey Max Kefir. Şey diyor ki Gökhan Karahali diyor bu Recep'i diyor Haşim göndermiş diyor bu Recep'i başımızda bela diyor ya Gökhan Karahali öyle yazmış bak ne yazmış Gökhan Karahali demiş ki bu Recep'i demiş Haşmet yolladı demiş gidin Gürkan'a kahrettirin diye ne yılan o ne yılan demiş.
1: Heh, radyodun yılanı bile efsane olmuş abi. Recep'i konuşa konuşa kahraman yapacaksınız.
0: Vallahi.
1: Bence dinleyici bayılıyor bu hikayelere. Ne diyorsun? Yayına küçük bir espriyle bağlayalım mı buradan?
0: Ama atıyorsun ama hangi hikayeleri? Haşmet falan hikayeleri mi Recep Mecep? Ya bir de Sezer geldi. Sen Bulgaristanların şivesiyle Türkçe konuşabilir misin? Bulgaristan şivesi Türkçe. Vah. Senin tansiyonun var mı? Şekerin var mı? He? Yapabilir
1: misin? Anladım, anladım.
0: Yapabilir
1: tamam.
0: misin?
1: He? Yapabilirim. Bir bakıyorum. Tamamdır Gürkan abim. Yapıyorum şimdi. Gürkan abi senin tansiyon var mı? Şeker var mı? Sen çok kefir içiyorsun be. Yavaş iç. Bize de bırak biraz Max kefiri. Sezer geldi mi? Gelsin otursun buraya. İki laf konuşalım. Yayında da böyle ufak dokunuşlar yaparız.
0: Kendini kızan gibi yapıyorsun ama. İyice kızan gibi yaptın. Var değil. Var mı? Var mı diyeceğim. Var mı? Reis söylemeyeceğim. Ya benim
1: tamam,
0: rahmetli babaanneciğim dedem hep öyle konuşurlardı. Tansiyonum var, şekerim var.
1: Anladım. Şimdi daha iyi anladım.
0: Ha, şöyle diyeyim. Ne anladın? Vallahi Gürkan, billahi bütün yapay zekanın geri zekası bana düşmüş ben. Bırak bırak ya Rabbim Allah'ım bırak. Ha? Hadi. Ne oldu? Darıldın mı?
1: Şimdi bakıyorum. Tamam tamam şimdi oldu. Sen öğrettin. Ben de anladım. Babaannenle deden tansiyonun va mı? Şekerin va mı diyormuş. Benim tansiyonum va, şekerim va. Aynen. Sondaki re kayboluyor.
0: Başka,
1: tamam şimdi anladım ben.
0: Ha böyle konuş. Ha böyle kur birkaç cümle kur bakalım hadi. Batı Trakya şivesiyle Bulgaristan şivesiyle hadi bakalım hadi. Ne var?
1: Tamam.
0: Şekerin
1: şimdi
0: var mı?
1: Sıcağı
0: helvan var mı? Odun var mı? Yağın var mı? Varsa helva yapalım. Helva yapalım.
1: Aynen. Şöyle diyeyim. Ne yapıyorsun be Gürkan? Evde misin? Radyoda mısın? Tansiyonun var mı bugün? Şekerin var mı? Kahveni içtin mi? Hava da sıcak be. İnsanın çalışası gelmiyor. Sezer nerede? O da gelsin bu ya. Oturalım azıcık. Acele etme be. Vakit var daha. Bak var demedim, va dedim. Sonunda beni de terbiye ettiniz.
0: Ama o Hollanda'da çok işi var onun. İşi dolu kızların nereye gelecek? Hollanda'da o. İşi var.
1: Haklısın be abi. Madem işi var bırak adam işine baksın. Biz de burada kendi yayınımıza bakalım. Zaman var daha. Sen rahat ol, dinleyici de rahat. Şarkıyı anons et abi, gerisini rüzgar götürsün.
0: Şimdi olmasaydı derdimiz söyler miydi ferdimiz diyoruz ve ne diyoruz biliyor musun? Sen de mi Leyla, sen de mi Leyla?
1: Eyvallah abi, içimizi titreden yerden girdin.
0: Of of.

0: Sezen İngiltere'de demiş Yasin. Ha, İngiltere'de mi? Aa. O zaman İngilizce bir şeyler söyleyelim. İngilizcesi çok güzel bizim İdar'ın. Sezen İngiltere'deymiş, Hollanda'da değilmiş. Sezer, o zaman İngilizce bir şeyler söyleyelim. Hadi bakalım, güzel şeyler söyleyelim, tamam. İngilizce. Hadi bakalım.
1: İngilizce aktarıyorum. Sevgili Sezer, Londra'ya selamlar. Hey Sezer, greetings to London. Hope you're doing well. Stay safe and enjoy the show. Nasıl?
0: Çok güzel. İngilizcen süper. Diğer dilleri pek başaramıyorsun ama... İngilizce...
1: Tamam be abi, bundan sonra İngilizce yaparız. Ya. İngilizce yaparız. İngilizce yaparız. Anlaştık.
0: Hangi orada şımarma, İngilizce yaparız, İngilizce yaparız. Yap bakayım İngilizce, bir şeylerden söyle hadi bakalım. Ferdi babadan
1: olmasaydı derdimiz. Sen de söyler miydi ferdimiz?
0: Evet. Bunu İngilizce söyle. Bunu İngilizce söyle.
1: Tamam. If we had no sorrows would our Ferdi sing, even you Leyla. Ancak bu kadar çevirebilirim abi.
0: Nasıl çevirebiliyor mu güzel bak Sezer? He? Yapabiliyor mu güzel?
2: Bulgaristan aksanı yaptı. Bu adam bildiğin Almancı Brüda taklidi yaptı. Bu Bulgarca dil gibi arkadaş. Bu adam bak bir Pomakça biliyor musun diyesin. Nanay Bulgarca diye. Bulgar ağzı yap diyesin. Nanay Almancı ağzı yap. Abi. Yapma şöyle şeyler baya.
0: Ama İngilizceyi güzel yaptı be. He? Vallahi billahi saray aksanıyla konuştu. Bir Kral Charles, bir de bu bile güzel konuşuyor. Bir de rahmetli Diana güzel konuşurdu. İnsanın gerçekten içi yeriği bu şarkılarda Gürkan abi demiş Cüneyt. Yaşa be delişman, güzel söyledin demiş. İsmail. Hav hav, şarkı isteyenlere hav demiş Cuhu. Hoş.

0: Mesajlar geliyor, hemen göremiyorum Halil. Elektrikçi gelmiş. YouTube telini yapıyor balkonda. Şimdi birazdan içeri gelecek, kafa yapacak telleri. YouTube kablosuna kafa yapacak. Nihat. Bizim var işte İsviçreliler. Var mı yok mu her gün demiş Halil ha? Benim var ama galiba sizin benden daha çok var demiş Recep sen. İyi gitmiyorsun sen. Ay. Efendim, ikimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Burçlarla birazdan devam edeceğiz. Hoş buldum demiş Melek. Timo. Ben seninle. Patronların dilini iyi bilir tabii. Hıdır. Suyun kuruyacak bir gün demiş.
1: Bunu yapan adam peki bu yapay zeka niye olsun? Bunu kurucusu Sam Altman zamanında birinci startup'ını yaparken oradaki iş arkadaşlarına hepsine şey anlattıramış. Ben demiş lisede ping pong şampiyonuydum. Hani en iyisi bendim bizim okulda. Sonradan ortaya çıkıyor. Adam okulun en parmak ping pong oynayanlarından birisi. Hani dümdüz hiç sebepsiz yalan söyleyen bir adamla hani böyle bir yapay zeka çıkarınca ne çıkar sana?
0: Aynen benim gibi arkadaşım. AMK. Aynen benim gibi. Ben de çok yalancıyım Sezer. Sen beni bir tanısan. Benim Allah bir dedi beyler. Yapay zekayı çıkaran da bak okulun en büyük ping pong oyuncusuyum dermiş. En beteriymiş bak. Boynu çıksın odun. Suyun kuruyacak bir gün senin yapay zeka. Akşam saat 9.30'da yatağa girdim. Saat 10'a 20 var. Kardeşim geldi. Hasta mısın sen dedim. Hayır be dedim. Niye gülüyorsun kendi kendine? Ta dışarıdan geliyor. Gülüş dese dedi. Dedim. Dedim gel bak dedim neler yapmışlar bana dedim. Bak dedim bütün VIP'ler orada Zeki Müren dedim Muazzez Ersoy dedim. Allah dedi bu yapay zekadan kafayı bozacağınız dedi. Ya Rabbim Allah'ım dedi kardeşim gitti. Söyle de söyle ne. Sen dedi bu saatte niye yatağa girdin dedi ne yapayım. Gittim bilgisayarın başına oturdum oh yok. Netflix açtım tutmadı. Televizyonu açtım Halk TV'yi açtım. Ankara Belediye Başkanı falan anlatıyorlar hiç tutmadı. Telefonla oynadım olmadı. Dedim yatayım da bari. Telefonla oynarken gelsin dedim. Kardeşim de al elinde bir kıyat. Gel plastik kopyası yapacağım çünkü kağıdı. Kıyadı. Tutturdu bunu al dedim. Makineyi dolaptan çıkaracaksın. Makineyi bekleyeceksin ısınsın. Ondan sonra o A4 kağıdını içine koyacaksın. Uykum kaçacak. Tam da uykum geldiydi. Ne güzel bana iPhone'un, iWatch'un uygulaması bu akşam ilk defa tam puan, çok puan vermiş. Vallahi billahi çünkü her gece az uyuyor. Her gece 4-5 saat uykuyla. Bak bu akşam dur bakayım sağlık uygulaması kaç puan vermiş bana bu sabah bakmıştım. Yola çıkmış. Bak bu akşam bu gece ne kadar puan vermiş. Uyku skoru yüksek 89 puan. İlk defa 89 puan arıyorum. Yalnız ihtiyacınız olan uykuyu aldınız tebrik ederiz. Yalnızca birkaç kez uyandınız ve ihtiyacınız olan uykuyu aldınız. Böylece gece skorunuz 89 oldu. Ne olur bana ya. 89 bir de bu saate kattım. Acaba bana saat kaç puan verecek? Az mı puan verecek? Çok mu puan verecek derken erkencikten yatağa giriyor. Ne oldu oldu benim de türküme koy kara gözlüm demiş Meşhur Ercan. Nasıl kara gözlüm? Nasıl kara gözlüm be Meşhur abla?
2: İşte var çıkar be öyle konuşayım ha mı yok mu onu diyorum sana anlamadın mı?
0: Ha? Ben de burada of çekiyorum ablam çok duygulandım babacığım çok genç vefat etti uykusunda kalp krizi geçirmişti 63 yaşında demiş Güner ablam. Bizim de bir abimiz vardı o daha da genç vefat etti. Onun da çok sevdiği bir şarkıydı bu. Şarkıymış bu yeni öğrendim ben de. Gitseydin Senem'le sohbet etseydin demiş Meşri ablam. Senem'le beraber gelmiş zaten. Senem'le ne sohbet edeceksin? Senem'le iki laf ediyoruz üçüncüsü de kavga ediyoruz. üçüncüsü de kavga ediyoruz. Ne sohbet edeceğim ondan? He? Nay nay nay nay nay nay nay. Ama sen Halk TV'ye bakıyorsun. O bizim partiyadan dile demiş. Sen hangi partiyadasın bayık abi? Ha? Hangi partiyadansın sen? Dört Gökhan. Unuttum Ayufkacı Yüella. Yufka deyince, Yufkacı deyince aklınıza gelsin, aklınızda bulunsun sevgili dostlarım. Trakya Yufka, Rıdvan Feyiz. Bal gibi yufka, şeker gibi yufka. Trakya Yufka. Rodabil'deki bakkal ve marketlerde. Adaşım da geliyor mu hamama demiş Faik Şekerci. Adaşın güre güre o insanlardan korkuyor. Hamama gelirse İsmail abi onun... İsmail abi... Anladın sen onu. Hamama gelmez o. Allah ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin. Nurlar içinde yatsınlar.

0: Kızım size kek yapıya, çorba yapıya demiş Meşhur ablam. Yapıya mı? Dil bir karış. Ne bir karış? Dil üç karış. Bir an söyledin mi? Sen bir kere söylüyorsun, o sana 15 tane söylüyor. Ha, de böyle dili var. Ondan evlenecek kızana yazık. Yanarım ona yanarım. Ya. İkimiz bir fidanım. Ben komünistim be. İlkan, ben komünistim. Biz sol görüşlüyüz. Seven olur olmaz. Bunu hep söylüyoruz. Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün leriyiz, askerleriyiz. Ve biz sol görüşlüyüz. Bu kötü bir şey değil ki. Hatta ne kadar güzel bir şey. Dinimizle de uyumlu. İslam dini de öyledir. Dikkat ederseniz İslam dini de sol görüşlüdür. Yani bütün dinler aslında öyle. Her neyse, o uzun konu, onlar başka konular. Hıdır, burçları okuyalım hadi bakalım.
1: Tamamdır. Sırada teraziden sonrası var. Sırada akrep var. Akrep için bugün sezgiler full açık. Perde arkasındaki şeyleri fark edebilirsin. İşte bir strateji belirle, ani çıkış yapma. Başlıkta tutku yükseliyor ama kıskançlığa dikkat. Sağlıkta da su tüketimini biraz artır. Yaya gelince macera ruhun kabarıyor. Ufak bir yolculuk ya da yeni bir fikir seni havaya sokabilir. İletişimde dürüst ol ama pat diye konuşma. Aşkta sürpriz bir gelişme olabilir. Enerjin yüksek, dağılmadan odaklanırsan harika olur.
0: Evet, diğer burçlar hangileri, geri kalan?
1: Ola, kova ve balık. Hemen kısaca geçeyim.
0: Hayır,
1: Ola,
0: geçme. Geçme ya. Geçme be kardeşim, bırak sen ya. Bir dinleyicimiz tamam. Var, adı Recep. Bu Recep birazcık garip. Bütün burçlar hepsi aynı diyor.
1: Ya Recep'in dediği gibi burçlar benziyor ama işin püf noktası ton farkı. Yani herkesin enerjisi var ama kimisi bunu içe dönük yaşıyor, kimisi dışa dönük yaşıyor.
0: Ona ne diyelim?
1: Herkesin fırsatı
0: Recep,
1: var.
0: Recep'im. Sarı lira vereceğim, almazsan karakola gideceğim diyelim. Söyle.
1: Aynen öyle. Yani diyeceğimiz şey şu. Alfalı da kurtul içindeki şüpheden be abi.

0: Kızılcık Şerbeti'ne bakıyor mu? Bu sezon hepten oku çıkmış diyorlar. Bir de Jasmin almışlar diyor. Onat diye birisi yazmış. Bakmıyorum. Hiç bakmadım Kızılcık Şerbeti'ne. Hiç sene hiç bakmadım.
1: Doyulur mu? Doyulur mu? Canana kıyılır mı? Canana.
0: Kalk o masadan, o benim kocam. Ben ona bakıyorum. Teraziyi duymadım. Rica etsem tekrar söyler misin canım demiş Halil. Söyle adaşıma, isterse gidelim ikiciğimiz Ilıca'ya VIP sıcak sulara demiş Faik.

0: O videoya da o videoyu da denk yapamamış. O videonun orijinalinde adamın gömlek cekete dönüşüyor. Onu verememiş. Açın bakın orijinaline. Senin story'deki video. Anlat Hıdır o pimpon olayını. Olmuş mu öyle bir şey ama yalan konuşma musluğunu kapatırım demiş Sezen. Sen bu yapay zekaya sen bu yapay zekaya çok sinir oluyorsun Sezen. Hure Halk TV'ye yolsuzluk, Fuhuş Partisi destekçileri bakıyor. Abi sen de mi onlardan çıktın demiş İsmail.
1: Hem bahara hem yaza yarim ettikleri naza, yar aşkına çalan saza.
0: O konulara girmeyelim.
1: Doyulur mu doyulur?
0: Birbirimizle siyasi görüşlerimiz yüzünden düşman olmayalım. Bir olalım, birlik olalım, kardeş olalım. Yalnız dünyaya bir yerden, bir televizyondan, bir kanaldan bakmayın. At gözlükleriyle bakmayın. Gözlükleri çıkarın. Geniş perspektiften, perspektiften bakın. Düşünün, irdeleyin olayları. Ve okuyun, çok okuyun. Benim gibi yapay zekayla uğraşmayın.

Başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

Teli de taktık, kafaları da taktık, kontrolleri de yaptık. Balkona bir router ısmarladım, o gelecek. Bu kadar mesh sistemi kuruyorum, mesh. Yani oradan oraya giderken bizim evler büyük. Telefonu ayrıca bir yere bağlamak gerekmeyecek, kendi kendine geçecek. Tak tak tak, hangi router kuvvetliyse. Mesh sistemi kuruyoruz burada. Ey gidi koca dünya, gam yüküm üstüm. Ne söyle bak. İşte Gökhan, seni bu yüzden seviyorum. Gökhan Karali, seni çok seviyorum. Sen HBB'de Jasmine'e de bakmamışsın o zaman demiş. Onat HBB, Jasmine'e be. Ben geçen gün Netflix'te bir filme bakayım dedim, yarıda bıraktım, çok sinir oldum. Peşin bana mail gelmiş, bıraktın yarıda filmi seyret diyor Netflix'ten. Yarıda bıraktım filmi seyret diye. Don't forget to finish loving adults. Ama sinir oldum, filmi nasıl bırakayım? Karı koca yatıyorlar, kaç senelik evli. Yani kocaman oğulları var, oğulları hastalanmış, bir sürü badeler geçirmişler. Adamın telefonu gece saat 4'te adamın telefonuna mesaj geliyor. Karısı diyor, kimden geldi o mesaj gecenin bir yarısı diyor. Adam diyor ki işte David'den diyor. David gene adamın en iyi arkadaşı. David'den beraber bunlar çok büyük bir şirket kurmuşlar. İnşaat şirketi, çok zengin olmuşlar. Villalarda oturuyorlar, BMW'ler, Mercedes'ler gelip gidiyor. David'den o mesaj diyor. Karısı diyor, David diyor, seni diyor rüyasında mı görmüş gece saat 4'te, David sana mesaj, neden mesaj yazıyor diyor, ver telefonunu göreyim diyor. Verirsin vermezsin, sen bana diyor güvenmiyor musun diyor, David işte diyor, vermiyor adam telefonu. Ama kadın, tilki, karı çok anasının gözü. Kadın tilki, bura öyle yapıyor, böyle yapıyor. David'in kim olduğunu buluyor. David dedi, onunla aynı iş yerinde çalışan bir kızcağız. Lokum gibi maşallah. Bir mühendis kız. Hınzırın kel kafalı adamı karısını bu kızdan aldatıyor. Gecenin 4'ünde yazan David değil bu kız. Ondan sonra bunda sinir olacak ne var diyeceksiniz. Ondan sonra ne yapıyor biliyor musunuz adam? Adamın karısı yürüyüşe çıkıyor ormanda, ormanlık bir alanda evleri, adam bekliyor pusuda, kulübe arabalar, arabaya bir basıyor son gaz, taht diye karıya vuruyor, altına arıyor arabayı, karıyı öldürüyor. Bak psikopat adama bak. İşte orada sinir oldum, kapattım. Nasıl sen kel kafalısın ya, orada sinir oldum, kapadım. Nasıl sen pesevenk adamın ya. Netflix'te mesaj yollamış, mail yollamış. Yarıda kaldı, film seyret diyor. NASA gibisin, itibat full demiş Hasan. Hey la Pame. Pame Repetge. İmacın Nuran Hasan'a çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı. İmacın Nuran Hasan. Kanarya 30'da, Oson 18-16'da. Tatlı Teras 0807 olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz Instagram'da. Gümrücülerinin süslemecisi Pame. İmajin. Ve bizim kızanlar. Bizim kızanlar kimler onlar? Onlar. Agro Servis, Eray ve Şakir. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et, blue ve DPF sorunlarının çözümü. Hidrolik yüksek basınç hortumları, markuçuları özel makineyle yapılıyor. Cistiplerin hidrolik bukalarının tamiri ve orijinal yedek parçaları bulunuyor ve tamir ediliyor. Traktörlere ve iş makinelerine orijinal ve uygun fiyatlı yedek parçalar temin ediliyor. Her cep uygun motor yağları bulunuyor. Dizelsi motoru tamiri ve yedek parça temini. Yolda kaldığınızda mobil servis hizmetleri de var. Eray ve Şakir ortakları, güvenilir ve hızlı hizmet. Facebook Eray Feyiz, Şakir Mehmet. Kozlu kepir. Just the green, just green. Ay ben yoruldum. Bunu Hıdır'a söyleteceğim. Hıdır!

Burada yapay zeka şarkı çalmıyor dedim, geldi te maşallah te maşallah dediğimiz 3 gün yaşamıyor. Apotekten çıkış süresi ne kadar, misafir odasına transfer için demiş. Sezer neyin çıkış süresi ne kadar, misafir odasına transfer için anlayamadım. Sezer sen boş birisi değilsin, okumuş bir kızansın galiba ha? Selamün aleyküm Gürkan abicim. Ben de Haşim abinin tayfasından geliyorum. Müsaade buyurursan ben de senin radyodaki dinleyenler kulübüne kaydımı yaptırmak istiyorum. Ben bildiğim...

Üzeri Nedim, namı diğer BMW Nedim. Haşim abinin dilinde de bilgisayar canavarı. Yazın biz Haşim abimle Kral Efendi canlı yayındayken sen ara ara dinleyip yazdın. Aradın ama bir türlü seninle yakından bir araya gelip tanışıp konuşamadık. Haşim abim de az çektirmedi bana. Seni Gürkan abine yedirtmem deyip duruyordu. E şimdi ne oldu? Kral Efendi yayınlar bitti. Bizim lastik patladı diyor Nedim. Hoş geldin Nedim. Benim çok inandığım bir şey vardır. Bir işi yeter ki isteyin, yeter ki sevin. Bir kapı kapanır, daha güzel bir kapı açılır. Hiç bilemezsin. Ben de kaç kere radyolardan ben kendim bırakmadım. Tekme vurdular kıçıma. Ben birazcık delişmanım. Bir yere kadar dayanıyorlar bana. Ondan sonra vuruyorlar kıçıma tekmeyi. Ya gitmedim, radyo kalmadı benim. Ondan sonra geri acıyorlar bana, alıyorlar geri. Ne yapsınlar diye deli diyorlar bu.

0: Yaptım kaydını. Nedim.
1: Bütün aşıkların elleri
0: ama sanki 40 senedir bu radyoculuk işini yaparmış gibi program sundun yani. Helal olsun Nedim.

0: Nedim, şimdi madem sen bu internet işlerini biliyorsun, ha şimdi hep anlatıyor bana, çok iyi biliyor diyor. Şimdi ben şeyi hazırlıyorum, 1 gigabit PS hazırlanıyorum. Benim dışarıda routerim falan vardı ama mesh sistemi kuruyordum. TP-Link'in dekolarıyla, en iyileri onlar. Şimdi dekolarım benim eski M4, 400 megabit kaldırıyor en fazla. Onları yeniliyorum.
1: İstiyor.
0: Deko X50'ye geçiyorum. Deko X50'nin ilk ünitesini dışarı taktıracağım. Şimdi tel koyduk işte. Onun POES'i var zaten. İçeriden elektrik verebiliyorsun. Çok güzel. Hazırladım. Bugün yarın da deko gelecek. Hazır olacağım 1 Gbps ultra fast broadband'ı. Dün oteyi aradım. Dedim ne zaman hazır olacak dedim. Mahsusçuk onlara dedim ki Starlink'te dedim simasim var. Simasim tekrar siması yapmayayım. Ne zaman hazır olacak dedim. Kadın bana dedi o tip lep sesi top lep okuyor. O dedi dinleyicilerse söyle de yapma dedi. Dedim Konya'ya gidip otelsiniz bilmiyorsunuz bilmiyoruz dedi. Kutular takıldıysa bütün işlemler ne zaman bitti dedi. 3 hafta oldu dedim. Bir ay sonra gelir dedi. Tahmini dedi. Emin misiniz dedim. Starlink'te anlaşma yapmayayım o zaman dedim. Namise parus tolemonu dedi karı bana. Namise parus tolemonu. Namise sparo dedi. Yatina krivia. Stolemonu kiriye dedi. İyi dedim işte ne yapayım. Evet şuradan da şuraya, şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya dokunalım. Buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Aga sen niye söylemiyorsun benim dediklerimi demiştim Mustafa, ne dedim be? Abi oraya yerde mesaj geliyor canım agam, seni çok seveyim. Bana çok para geliyor aga, hiç çalışacağım yok şimdi, biraz biriktireyim. Pezo araba alacağım, seni de gezdireceğim sonra demiş Mustafa. Nereden geliyor para Mustafa'cığım sana? Bir yaz bakayım nereden geliyor çok para? Hepiniz hoş geldiniz. Nedim Haşim'den gelenler. Bir denk de bu bendim. Bu Recep'i sevmedim. Hiç az izleme zaten. Ahlak bozan tarzda rezillik. Bez bebekte güya o kızana kötülük yapmış. Evrim Akın zaten içi kötüymüş onun diyor Onat. Ne olmuş hiç bilmeyeyim. Anlamadım ne dediğini.

Toyota Ioannidis. Yunanistan'ın en iyi Toyota bayi seçildi. Rıfat Marketler hem sizin hem de müşteriye, çalışanına hem de size saygılı marketler. Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Bin bir çeşit tek adres. Just Green temizlik ürünleri. Sinap Semerci İnşaat. Sinap Semerci İnşaat Gümüşhane'de inşaat üzerine aklınıza gelen her şey. Binanın temel kazımından bitimine kadar her türlü inşaat işi. Instagram'da Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz. Takip edebilirsiniz sevgili dostlar. İmamoğlu cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Kalfa Köyü girişinde hemen yanında İmamoğlu'nun sevgili dostlar ne var? Çapuloğlu var. Hüseyin Çapuloğlu ve ekibi oto, kaporta ve boya işlerinde uzman. Bütün büyük şirketler Toyota, Ioannidis, Citroen, en büyük sigorta şirketleri Hüseyin'le çalışıyor. 15 kişilik dev ekibiyle harikalar yaratıyor. Birbirimizi sevmek zorunda değiliz kayınço. Bize Trakyalı oldun mu yeter demiş Recep. Bakalım göreceğiz ilerleyen dakikalarda, ilerleyen günlerde ne olacak. Göreceğiz bakalım.

Bu akşam Kadife'de canlı müzik var. Bu akşam Kadife'de harika bir ortam var. Bu akşam Kadife'de yine harika köfte, yine harika ciğer sarması, yine muhteşem güveç var sevgili dostlar. Çıkın çıkın Kadife'ye gidin. Yerinizi ayırtmayı unutmayın.

Sezer geldi, Nedim burada, bir de Arzu geldiğinden tam olacağız demiş Recep. Topu topu dört kişi mi geliyorsunuz siz? Şimdi. Ama ben radyoyu bıraksam 4000 kişi gelir. Hey, 4000 kişi gelir. Topu topu dört kişi mi geliyorsunuz be? Arzu kim? Arzu nerede? Kim Arzu kim? Arzu nerede? Nerede Arzu? Efendim kız kıza, erkek erkeğe eğlenmek istiyor musunuz? Kızlar kız kıza eğleniyor da erkekler erkek erkeğe eğlenmek ister mi onu bilemeyeceğim. İsterseniz hamama gidiyoruz. Hamama gel hamama, şamama gel şamama, Edirne. Sadece ben Edirne'ye gideceğim, hamamla işim olmaz diyorsanız 20 euro git gel. Ama ben Edirne'ye gideceğim. 4 saat hamamda kalacağım, oynayacağım, kesel edeceğim, kendimi köpük masajı yaptıracağım. Kahve ikramı olsun, meyve ikramı olsun. Darbuka eşliğinde biz bize çocuk çocuğa kız kıza eğlenelim diyorsanız o zaman 40 euro, 35 euro veriyorsunuz. 35 euro 4 Ekim pazar günü Edirne'de hamam yerinden oynayacak. Saat sabahın 4.30'da hareket edecek otobüs. Gümülcine Büyük Kilise'nin yanından hareket edecek. Üstüne 100 euro verseler gitmem. Sabah bir pazarım var. Sabahleyin 4.30'da uyanınca Edirne'ye gideyim. Hamama diye. Ama herkes benim gibi düşünmüyor. Siz gidin. Erkek erkeğe kız kıza hamam sefası yapın sevgili dostlarım. Kılıcı olan, kılıcı keskin olan kazansın. Yaşlılık işte. Kılıcı keskin olan kazansın. Mannheim küçük İstanbul demiş Recep. Bana ne Mannheim'den? Ne hayır bana Mannheim'den? Haşim sakın. Ne dedi? Cookie. Sen bizim Cookie misin be? Estağfurullah abim, sen Haşim abinin de dediği gibi sen eski usta radyoculardansın. Sağ olasın, bu arada abim eksik olma, onun kaynağını ben yıllardır hobi olarak DJ'lik yaptım. Ayrıyetten Stan FM'de kısa bir geçmişim var. Onun haricinde bu birazdan işten gelen bir şey bence. Gelecek sene inşallah bir araya gelip beraber de canlı yayın yaparız. Abim sen de müsait ve uygun görürsen tabii demiş. Tabii ki olur, neden olmasın. Bilgisayar ve telefon konularına gelince evet abim doğrudur, bu benim kendi mesleğimdir. O hızlı internete geçiş yapmanın çok doğru bir karar olmuş. Olur da bir sorun veya bir şeye ihtiyacın olursa çekinme söyle demiş Nedim. Söylerim Nedim'im. Söylerim. Yapay zeka hepimizin işini elinden alacak. Dekoları mekoları hangi dekoyu kullanayım diye hep yapay zekaya sordum. Hep Kıdır'a sorayım. Hep.

Haşim Kral canlıya bağlasana demiş Recep. Seni bir döverim. Bir daha da Haşim Kral de seni engellemezsem namussuzum. Sabah 4.30'da hava gidelim. Edirne'ye gitmeyeceksen demiş Faik. Hadi Gürkan Bey kapa. Haftayı da yedik. İyi tatiller demiş Yasin. Yarın ben yayındayım. Hey. Naskar sonra yehtireyim azdre. Apto kak otuzre. Dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri dahtiri daht

Softoplus bir San Siro ürünü tavsiye ediyoruz. Softoplus'a 10 dakikada saçlarınızdaki sakallarınızdaki beyaza son verin sevgili dostlarım. Ve Şaban Usta, Şaban Ahmet, Gümülcüne de döşemeci alanında uzman isim, uzun yılların tecrübesiyle döşeme alanında sizin de tercih ettiğiniz isim olsun. Koltukları kaplasın, yeni koltuk üretsin. Kapitene kumaş kaplamaları çok önemlidir. Şaban Usta, Şaban Ahmet, San Siro'nun olduğu yerde, Büyük Lise'nin olduğu yerde, Lesi Aksiyomatiko'nun yan karşısında sizlere hizmet veriyor sevgili dostlarım.

0: Aksın özel katkılarıyla radyoterapi sona erdi. Birlikte muhabbet tadı tuzu
1: olsun. Tam da ezan okunuyor. Siz duymuyorsunuz herhalde. Gelmez kulağınıza kadar ezan saati. Birazdan cuma namazı sevgili dostlarım. Beni dinlediğiniz için, bizi seçtiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah nasip kısmet olursa saat 8'i az geçe canlı yayında Radyo City'de Radyo Terapi'de görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Cuma namazına gidecek olanlara hayırlı cumalar diliyorum. Allah ettiğiniz duaları kabul eylesin diyorum. Sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.

0: CDH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve Karşısı Eski Esat Orhan.
5: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0-

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 yıldır.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
6: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı. 0

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.
3: İsmail Yeka.

Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1...

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem de

0: Ay geldim canım. Ay.
1: Biz ne oldu senin?
0: Aşkım ne gidiyorduk ya?

0: Ben.
1: Duydun mu? Duydun mu?
2: Neyi?
1: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
3: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
5: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
6: Tuncay Saran Show. Saran Show.
5: 25 Eylül Dünya Eczacılar Günü'nden herkese merhabalar. Kutlu olsun arkadaşlar. Çok önemlisiniz, çok değerlisiniz, çok kıymetlisiniz. Ama bu arada Eczacılar Günü diye başka bir gün daha yok muydu ya? Bazı günlerin arkadaşlar böyle Türkiye'de kutlanan günü oluyor, bir de dünyada kutlanan günü oluyor. Öğretmenler Günü, Dünya Öğretmenler Günü. Eczacılar Günü, Dünya Eczacılar Günü. Acaba öyle bir şey mi var? Bana birden biraz öyle bir şey varmış gibi geldi. Hafızamın derinliklerinden. Umarım keyifler yerindedir arkadaşlar. İyisiniz. Bugün daha da keyifleneceğiz inşallah. Harika şarkılarımıza ve keyifli sohbetlerimize şovumuz başlıyor.

ehlisünnetbüyükleri.com diye bir internet sitesinde yazıyor arkadaşlar. Eti yenmeyen, yenebilecek ve yenemeyecek hayvanlar diye. Kurt, ayı, aslan, pars, sincap, sansar, maymun, sırtlan, fil, kedi, köpek, tilki, gelincik gibi avını köpek dişiyle yakalayan yırtıcı hayvanlar yenmiyor. Yani tutup da pars yiyecek halimiz yok. Hanım, bu akşam yemekte ne var? Pars yaptım bey. Pars yaptım bey. Yemekte pars yapmak. Ama şafilerde durum bazı hayvanlar için değişiyor diyor. Mesela tilki, sırtlan, samur, sincap ve gelincik yenebiliyormuş diyor bu sitede. İşte haşeratlar yenmiyor. Hayal etmesi bile iğrenç. İğrenç olmayan, leş yemeyen, avını pençesiyle yakalamayan kuşlar yenebiliyormuş. Mesela ördek, saksan, kumru, bülbül, keklik, deve kuşu gibi. Kırlangıç, baykuş ve papağan diye de eklemiş ayrıca. Ben almayayım papağan. Düşünsene, menüde papağan var. Hayal edemedim. Baykuş falan. Bu arada şafiler yiyemezmiş papağanı. Öyle diyor sitede. Zürafa, geyik ve tavşan ve evcil hayvanlardan sığır, davar ve kümes hayvanları yenir diyor. Zürafaya şaşırdım bu arada. Bulursan yersin zürafa. Akşam yapar annen yani. Onun için de bu arada özel masa almak lazım. Mesela zürafa boynu var yemekte, düşünsene. Koyuyorsun böyle boylu boyunca uzun lavasına. Marketlerde ya da kasaplarda da pek çeşitlilik yok aslında, farkında mısınız? Mesela tavşan. Tamam, yiyebilen var, yiyemeyen var ama yiyebilen de var yani, ama reyonlarda tavşan eti olmuyor. Kaz mesela çok yenen bir şey ama yok. Ya bir zürafa bile yok ya. O değil de babam çok etçildir mesela. Etçil baba. Hani normalde hangi etleri yeriz? Tavuk, balık, kırmızı et, ciğer en fazla. Babamın tabağında ben küçükken mesela hatırlarım, böbrek ve dalak da görürdüm. Ya o kadar da yenmeyen şeyler değil. Tamam, böbrek, dalak yiyen var ama ne bileyim, bana hala garip gelir. Yani ne tür bir insan böbrek yer? Bir insan niye dalak yesin? Niye? Ya ne gerek var değil mi yani? Bütün etler bitti, böbrek de yiyeceğim. Ne tür bir insanın canı böbrek çeker? Şöyle bir böbrek olsa da yesek. Dalak çeker. Abi yani bırak dalak da kalsın ya. En sevmediğim de oydu. Katı bir şey, böyle pütürlü ve kanlı. Kap kanlı bir şeydi. Hiç sevmezdim. Etlerden en uç sevdiğim şey ciğer herhalde benim. Geçenlerde bir ciğer yapayım dedim. İnternetten tarif baktım. Çıktı bir YouTube videosu, bir teyze anlatıyor. Kuzu ciğer sote diye aratmıştım bu arada, tamam mı? Başladı anlatmaya. İşte ilk önce yağımızı koyuyoruz, soğanları atıyoruz, karamelize ediyoruz, birazcık karıştırıyoruz filan. Ondan sonra ciğerlerimizi takım olarak atıyoruz, bir güzel karıştırıyoruz falan. Suyunu çektikten sonra domatesini atıyoruz falan diye anlatıyor. Ben de hani kuzu ciğer sote tarifi diye bakıyorum ama sonradan baştan tam anlamadığım o takım dediği şey hem ciğer, hem dalak, hem yürekmiş. Beni biraz bozar açıkçası yani. Düşünsene, içinde ne varsa koymuş. Teyze takım olarak hepsini karıştırıyor böyle. Dalak, ciğer, yürek, böyle bir sote yani. Özellikle de ergen kızların yüzlerinin ekşidiğini görür gibiyim. Hadi ciğer neyse, ciğer çok severim ciğer ben. Ama teyze diyor ki takım olarak şöyle güzel bir karıştırıyoruz. Dalaklar, ciğerler, yürekler filan, akciğer...

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Efendim bu arada bu hafta Dünya İtfaiyecilik Haftasıymış. Tüm itfaiyeci dostlarımızın haftası kutlu olsun. Bu hafta ne yapıyorsunuz? Kutlamalar falan nasıl kutlama yapabilir? İtfaiyeciler nasıl kutlama yapıyorlar? Hiç denk geldiğimi hatırlamıyorum. Hep beraber böyle itfaiye araçlarınızla beraber su fışkırtmalar falan böyle. Komple izinlilermiş, düşünsene. Bir hafta boyunca itfaiyeciler haftası diye komple izinli. Yangın çıkarsa hiç umurlarında değil. Bu hafta izinliyiz. Allah korusun. Yani yangın konusunda, izin konusunda değil. Herkes izin yapsın tabii ki ama itfaiyecilerin hepsi yapmasın tabii ki. Bu hafta izinliyiz. Dikkat edin kendinize, yangın falan çıkarmayın. Tamam? Ocakları kapatın. Bir de Dünya Eczacılık Günü'ymüş. Bugün onların da günleri kutlu olsun. Merhabalar efendim. Merhabalar. Sanki buraya gelmişler gibi oldu. Merhaba, nasılsınız? Stüdyoya geldiler şu anda. Bugün hanginiz nöbetçisiniz acaba? Hangi eczacı? Eczaneci. Eczaneci. Bu arada nöbetçi eczane aramayı hiç sevmiyorum ya. Böyle lazım olduğunda telefondan bakıyorum. Bir sitede çıkıyor mesela, bir şey eczanesi diyor. Bir yerde gösteriyor ama ben ona güvenmiyorum. Bu kadar da pimpirikli bir insanım. Güvenmiyorum çünkü oraya gidip de onu açık görmezsem çıldırırım. Teyit etmek için bir tane daha internet sitesine bakma ihtiyacı duyuyorum. Genellikle böyle oluyor. Bakıyorum başka bir internet sitesinde daha adını görünce aynı eczanem, tamam gidiyorum o zaman. Ama farklı bir eczane görürsem bu sefer iyice uyuz oluyorum. Çünkü iyice Arap saçına dönüşmüş oluyor her şey. Bu sefer 3-4 tane siteye bakmak zorunda kalıyorum.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Auto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Auto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Auto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Auto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Auto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομοτηνή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Yine bir tesadüf anonsunda sizlerle beraberim. Ya o kadar çok böyle çok önemli olmayan konularda aslında, yani çok önemli konularda değil de genellikle çok önemli olmayan ıvır zıvır günlük hayattan ufak şeylerle ilgili gerçekleşen tesadüfler bunlar. Ama yani gerçekten de mesela çok küçük bir ihtimalle gerçekleşme olasılığı olup da gerçekleşmiş şeyler bence. Mesela onlardan bir tanesi şu. Ya resmen o kadar çok tesadüflerle ilgili hikayem oldu ki size anlattım. Ya resmen programın konsepti haline gelmeye başladı yani. Programın adını mı değiştirsem yani? Tuncay Saran'la tesadüfler. Evet, bugün arkadaşlar sıradaki tesadüfümüze geçiyoruz. Ya şöyle bir şey oldu, tamam mı? Akşam yürüyüşe çıktım ve yürüyüşlerde ben kendi kendime konuşmayı seviyorum. Yani böyle bazen hayatımdan çeşitli problemleri konuşabiliyorum. Başımdaki dertlerle, sıkıntılarla ilgili çözümlemeler, analizler yapıp kendi kendime bir çeşit terapi veriyor gibi oluyorum yani. Ya da işte eğlenceli bazı şeylerle ilgili konuşabiliyorum. Yapmak istediğim bazı şeylerle ilgili kafamda planları oturtmaya çalışıyorum. Analizler yapıyorum falan filan, ne bileyim. Ya da sanki bir televizyon programındaymışım gibi bir filmi değerlendiriyorum. Spor konuşuyorum, siyaset konuşuyorum. Yani aklıma ne gelirse abi. Ve geçenlerde de yürüyüş yaparken ya böyle deli gibi de düşünmüyor yani. Arkadaşlar bu arada kendi kendine konuşmak bir delilik göstergesi değildir. Deli değilim, tamam mı? Eminim siz de konuşuyorsunuz yani. Herkesin yapıp da sanki kimse yapmıyormuş gibi düşünülen bir şey bence bu. Ama şöyle de değil tabii, mesela yolda yürüyorum yüksek sesle kimseye aldırmadan böyle yanından geçenleri umursamadan falan. Filmin finali çok iyi değildi falan filan gibi. Öyle değil, makul böyle kendi kendine fısıltıya yakın, ne bileyim kendi duyabileceğin şekilde. Neyse, tesadüfümüze dönelim. Konum şuydu arkadaşlar, şunu konuşuyordum yürüyüşte. Çıktım, Dünya Kupası yeni bitmişti. Messi'den falan açıldı konu. Sanki arkadaşlarla konuşuyormuşuz gibi. Kendi kendime konuşuyorum, söz Messi'den açıldı. Futbol, yani gündemde futbol var gündemimde. Ve Barcelona'yı mercek altına almışım, tamam mı? Barcelona nasıl yetenekleri keşfediyor? Bütün dünya ülkelerini adamlar böyle mercek altına alıyorlar. Bütün profesyonellikleri inceliyorlar falan diye şeyler düşünüyordum herhalde, konuşuyordum yani. Barcelona ile ilgili bir şeyler söylüyordum kendi kendime. Lamin Yamal'dan falan mı açıldı artık konu, ne? Öyle bir şeylerden bahsederek zaten yürüyüşe direkt öyle başladım. Sonra bak çıkar çıkmaz böyle Barcelona ile ilgili bir şeyden bahsediyorum. Ve çıkar çıkmaz kaldırımda ben bu konudan bahsederken, kendi kendime konuşurken karşıdan Barcelona formalı birisi geldi arkadaşlar. Yani direkt karşılaştığım ilk kişi, yanımdan geçen, yani karşımdan gelip yanımdan geçen ilk kişim Barcelona formalı birisiydi. Ya bu kaçta kaç ihtimaldir ya? 2'de 1 ihtimalmiş falan. Bilmiyorum, bence büyük tesadüf. Bence büyük tesadüf yani.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferosum bilirsin.

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

bazen sokaklarda ilginç arabalar gördüğüm oluyor. Onlardan bir tanesi mesela, kardeşim bize yakın bir yerde oturuyor. Onların evine çok yakın bir yerde onlara giderken sürekli gördüğüm bir araba dikkatimi çekmeye başlamıştı. Neden? Çünkü sürekli aynı yerdeydim. Bir araba sürekli aynı yerde olamaz. Ama sürekli, sürekli orada duran bir araba baştan dikkatimi çekmemişti. Aynı yerden sürekli geçtiğimiz için sonradan sonraya dikkatimi çekmeye başladı. Araba hiç oradan kalkmıyor. Bir de bunu şundan dolayı fark ettim galiba. Arabanın altında çimenler bitmeye başladı. Yani belli ki sahibi arabasını orada kendi kaderine terk etmiş. Artık öldü mü, neyin nesidir anlayamamıştım ama aracı orada bırakmışlardı. Ya bir araba ne kadar eski olursa olsun, ne olursa olsun, ki o kadar da eski bir araba değildi o mesela. Ama orada bırakılmış, altından vahşi doğa yükselmeye başlamış bir arabaydı. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Bizim evin oralarda da öyle bir araba vardı. Abi terk edilen arabalar oluyor bazen yollarda. Bilmiyorum siz de hiç denk geliyor musunuz? Öylece bırakılmış, unutulmuş. Altlarında çimler bitmeye başlamış ve vahşi doğa tarafından ele geçirilmeye yüz tutmuş arabalar oluyor bazen yollarda. Bu çok ilginç bir şey. Son örneği de şu. Çok uzun zamandır bizim radyoya yakın bir yerde sarı renkte eski ve güzel bir araba görüp duruyordum. Aynı yerde park etmiş durumda. Sonra bir gün bu arabanın yanından geçerken bir baktım. Arabanın ön camı kırılmış ve bir branda arabanın ön camından içeri girmiş. Arabamı hemen durdurdum. İnip bakmaya çekindim şimdi, tamam mı? Sakin de bir muhit orası. Yani biri bir şey der mi? Ama çok garip bir araba. Kendi aracımın içinden böyle inceliyorum. Ön camından bir branda kusmuş olan eski sarı arabayı. Çok ilginç çünkü çok bakımlı bir arabaydı. Çok eski bir arabaydı ama çok bakımlı bir arabaydı. Böyle hani eski arabalara karşı ilgisi olan araba insanları vardır ya, özel ihtimam gösterirler. Bakarlar, yaptırırlar sağını solunu, çok temizdir yani. Sıfır gibi görünüyordur ama çok eski model bir arabadır. Aynı öyle bir arabaydı. Olayın ilginç taraflarından birisi de buydu zaten. Ve daha da ilginci abi. Sonra bir gün kendi kendime dedim ki tam Instagram hikayelerimde paylaşmalık bir görüntü. İnşallah dedim hala o şekilde orada duruyordur. Gittim baktım, aynen o şekilde hala orada duruyor. Kimse dokunmamış. Bu garip araba burada garip garip durmaya devam etsin demişler. Gittim ondan sonra bu sefer arabadan indim. Kim ne derse desin. Kim ne diyecek, zaten mahalle ölü gibi. Orada öylesine garip bir araba var ve kimsenin umurunda değil. Orada garip garip duruyor. İndim arabadan, çektim bir iki fotoğraf. Şöyle bir merak edip yaklaştım ne var diye içinde. Bir baktım arabanın içinde bir tane pembe bayan çantası var. Ve arka tarafta da ilaç kutuları var. Oha! Yani böyle bir manzara ki resmen bir polisiye hikayesi. Yani Breaking Bad'deki gibi bir şey var sanki arkasında, öyle duruyor. Tertemiz, bakımlı, eski sarı bir otomobil. Ön camından bir branda kusmuş. Ve içinde ön koltukta pembe bir bayan çantası var. Arka tarafta da ilaç kutuları var. Evet, şu an bizi dinleyen bir dedektif varsa WhatsApp hattımızdan konuyla ilgili düşüncelerini bizlere aktarabilir. Ya da ilgileniyorsa kendisini arabanın oraya götürebilirim. Kim bilir, belki Amerikan filmlerindeki gibi yepyeni maceralara atılırız. Birden kendimi bir gece yarısı dinleyicilerim arasından yeni tanıştığım bir dedektifle beraber birileriyle çatışırken buluyormuşum mesela. Ne uzun cümle oldu ya. Bu arabayla ilgili bir şey bilen dinleyicimiz varsa lütfen bana ulaşsınlar. İnsanlık namına, arabalık namına.

Yasemin Şevkatli ile İdo Tatlıses İtalya'da gondolda poz verdiler. Ne yapalım? Ne yapalım abi? Biz de Gümüldür'deydik. Biz de çeşitli pozlar verdik. Neden haber olmadı? Biz çok önemsiz insanlarız, o yüzden mi? Hakikaten bu olay hep dikkatimi çeker. Bir de şu dikkatimi çekiyor. Şimdi İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şevkatli'nin haberleri, böyle aile haberleri, ailelerinde neler olup bitiyor, işte çocukları büyüdü falan filan, bilmem nerede tatile gitmişler vesaire. Abi bu haberleri hep NTV.com.tr veriyor hep. Ya gerçekten böyle sanki bir anlaşma imzalamışlar gibi. Bizim haberlerimizi yapın, size şu kadar para falan, ne bileyim yani böyle. Çok acayip bir durum arkadaşlar. Çok dikkatimi çekiyor bu. Hep böyle İdo Tatlıses, Yasemin Şevkatli haberleri. Ya orada editörler arasında sadece ünlü deyince, magazin figürü deyince bunlar aklına gelen bir tip var, bir editör var. Ya bir yakınları, ya bir anlaşma var aralarında. Çok ilginç bir durumdur yani.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Eskiden arkadaşlar şarkılar çok daha uzun oluyordu biliyorsunuz. Müzik dünyamızda son dönemlerde yaşanan en büyük değişimlerden bir tanesi bu. Şarkı süreleri kısaldı. Eskiden mesela şarkıların başlarında bazen çok gereksiz kısımlar olabiliyordu gerçekten. Gerçi bu gereksizlik neye göre, kime göre? Böyle çok değişik sesler olabiliyordu. Bir uğultu gibi bir ses, rüzgar sesi, yağmur sesi, böyle solo bir flüt giriyordu. 20-30 saniye devam ediyordu. Ondan sonra ana melodi. Böyle aslında gereksiz gibi görülebilecek bir sürü bölümü olabiliyordu. Dolayısıyla şarkılar en az 3-3,5-4 dakika oluyordu. 4-5-6 hatta 7 dakikaya varan şarkılar oluyordu. Şimdi son zamanlarda çok kısalttılar bunları. Böyle az önce bahsettiğim gibi solo bir enstrüman sesiyle ya da çeşitli efektlerle başlayan şarkılar artık pek yok. Direkt ana melodiyle başlıyor genellikle şarkılar. Ve mesela eskiden ben hatırlıyorum nakaratları çok uzun tutuyorlardı. Şu anı hiç unutmam. Bir gün köyden artık Keşan'a mı gidiyoruz, nereye gidiyoruz bilmiyorum. Otobüsteyiz. Eniştem var, ben varım, kimler varsa artık. Otobüste o zamanlar Selçuk Ural'ın yeni çıkmış şarkılarından bir tanesi çalıyor. Fonda böyle derinden derinden geliyor. Adam şöyle bir şarkı söylüyor, tamam mı? Otobüste sesi derinden gelen bir şarkı. Düşün böyle ortamı, hayal et. Olacak, olacak, neler olacak. Olacak, olacak, neler olacak. Eninde sonunda olanlar olacak. Eninde sonunda olanlar olacak. Hiç unutmam, eniştemin dikkatini çekmişti, söylemişti bunu. Adam susmak bilmiyor, sürekli olacak olacak deyip duruyor demişti. Bir tane daha var böyle, geçenlerde dikkatimi çekti. Nostaljik bir şarkı patlatayım demiştim Zerrin Özer'den. Hani Dünya Tatlısı. Abi onun da nakaratı çok uzun mesela. O kadar çok tekrarlıyor ki nakarat kısmını. Şu kısmını yani. Hani dünya tatlısı, bir düş kurardık heyecanla. İçli içli ağlardık o masum gözyaşımızla. İkimiz henüz çok geç arıyorduk. Ondan sonra başa dönüyor. Hani dünya tatlısı, bitmiyor. O kadar çok tekrarlıyor ki. Hani dünya tatlısı, böyle yarım saat gidiyor. Hani dünya tatlısı. Güzel şarkıdır ama Zerrin Özer'imiz bizim ya.
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: İzmir'de kazı kazandan 20 bin lira kazandığını zanneden kişi 20 milyon lira kazandığını bayiden öğrenmiş arkadaşlar. İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelmiş bu olay. Hanımefendi 20 bin lira çıktığını zannediyor. Bayi 20 bin lira değil 20 milyon olduğunu söylemiş, uyarmış kendisini. Kadın da çok sevinmiş. Bayi sahibi adı belli. İnsanlardan güzel tepkiler geldi. O günden sonra işlerimiz arttı. İnsanlar bu paralar gerçekten veriliyor algısını benimsedi. Biz de mutluyuz. Duyan geliyor demiş. Bir kere buraya çıktıysa yine buraya çıkmaya devam eder mantığıyla herhalde. Güzel, zekice. 20 milyon iyi para ya. Ne yapardınız 20 milyon çıksa kazı kazandan? Kazanırınız bir baktınız 20 milyon. Bu kadar basit. Ne kadar güzel değil mi? Çok basit. Kazıyorsunuz bir bakıyorsunuz 20 milyon lira. Yani tırnaklarınızla hayatınızı kazıyarak kazanmak değil de kazı kazan kazıyarak. Bir bakıyorsunuz bir saniyede tık 20 milyon. Ne yapardınız? İlk akla gelen şey bankaya yatırmak değil mi? He, 20 milyonu bankaya yatıracaksın. Faizi ne olur acaba?
1: Tuncay Saran Show. Saran Show.

0: Bu akşam Türkiye-Fransa maçı var arkadaşlar. Uluslar Ligi maçıymış. 25 Eylül Cuma. Evet, saat 21.45'te başlayacakmış. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacakmış ve ATV'den naklen ve şifresiz yayınlanacakmış. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Buradan haberini vermiş olalım. Günün spor haberi olarak. Ayrıca önümüzdeki günlerde 28 Eylül'de de İtalya ile karşılaşacakmışız. Bu akşamki 21.45 İtalya ile de 21.45. Sonra 2 Ekim'de Belçika deplasmanına gidiyormuşuz 21.45. 5 Ekim'de İtalya deplasmanına gidiyormuşuz 21.45. Uluslar Ligi fikstürümüz böyleymiş. Başarılar milli takımımıza.
1: Tuncay Saran Show.

şerefli koç Hisar'dan İlhan abin, Tuncay kardeşim severek dinliyoruz programın, hayırlı olsun. Bize arada bir bozlak taç al, keyfimiz tam olsun. Hadi bakalım gözüm. İlhan abimize sevgilerimizi gönderiyoruz. Merhaba, iyi yayınlar. Isparta'dan sevgiler. Sadece bu kadar mesaj. Isparta'dan sevgiler. Biz de Isparta'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Çay Cuma'dan Ümit ben, Tuncay abi. Ablam seni 2018 yılından beri dinliyormuş. Söylüyordu sürekli. Ben ilk defa dinledim. Çok beğendim. Kolay gelsin. Sizinleyiz. Çok teşekkür ediyorum. Merhaba sevgili Tuncay. Programını her gün dinleyemiyorum ama elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. Kendine iyi bak. Süpersiniz demiş bir dinleyicimiz. Artık nereden yazdıysa. Teşekkürler efendim bu güzel mesajlarınız için. Devam ediyoruz.

0: Değerli dinleyiciler, müzik dünyamızın başarılı isimlerinden sevgili Bora Duran hattımızın diğer ucunda bugün.
1: Telefondan kafanı kaldırsan görürsün belki, bak karşında duruyor aradığın kişi.
0: Nasılsınız? Öncelikle hoş geldiniz Bora Bey.
2: Çok teşekkür ediyorum. Çok iyiyim. Keyfim yerinde. Sizler de iyisiniz yine.
0: Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Genellikle hangi ruh hali içindesinizdir?
2: Tabii bu hayatın o anki akışına göre değişiyor ama benim hayattaki asıl hedefim temel olarak dengede kalmaktır. Bu durumu çok severim, dengede kalmayı. Genel olarak mesela arkadaşlarım lokomotif derler bana yani. Girdiği ortamı böyle neşelendiren, heyecanlandıran, müzik katan, sanat katan, sohbet, muhabbet. Hadi kalkın ya bir şey yapalım, dans edelim, iki müzik açalım falan, böyle hani lokomotif geldi falan derler yani. Güzel. Komik bir adamımdır. Taklitler yaparım, espriler, şarkılar falan. Genel ruh halim budur. Bunu korumaya çalışırım zaten. Hayat çünkü zaten tatsızlıklar, tutsuzluklarla geçmiyor. Yani onlara takılarak geçmiyor. Ama benim de depresif, böyle karanlık, yani biraz yorgun, baymış zamanlarım da olabiliyor.
0: Mutlaka
2: tabii ki.
0: Mutlaka yani. İnsansın sonuçta.
2: Tabii ki. Alsın beni benden, çok mutsuzum halimden,
0: essin üstümüzde bir rüzgar. Sizi hayatta en çok heyecanlandıran, motive eden, yaşamın anlamı diyebileceğiniz şey nedir sizin için?
2: Aşk. Çok net.
0: Sevmediğiniz bir huyunuz var mı Bora Bey?
2: Var. Biraz fazla obsesifim ben. Biraz böyle yorucu olabiliyorum. Özellikle sevdiğim, yakınımda, yöremdeki insanlardan beklentilerim biraz yüksek oluyor anladığım kadarıyla. O yüzden de biraz fazla eleştirel bir kişiyim. Aslında olanı olduğu gibi kabul etmek kısmına daha çok adapte olmaya çalışıyorum. Yanılıyor, azalıyor.
0: Sevdiğiniz hangi huyunuz diye sorsak?
2: Kendini övmeye girmesin ama yani vicdan ve merhamet.
0: Değerli dinleyiciler, şu anda hattımızın diğer ucunda müzik dünyamızın başarılı isimlerinden sevgili Bora Duran var ve ona ilginç sorular soruyoruz.
2: Güzel gidiyor.
0: Ben de çok keyif alıyorum. Şimdi bu yaşınıza rağmen hala yapıyor olduğunuz çocukça bir şey var mı diye bir sorumuz var.
2: Yani ben hep çocuk gibi, böyle zibidi gibi takılmayı, çocuk gibi, yani zibidilikten kastım yani. Böyle bir çocuğun tatlı, şımarık duygularından bahsediyorum. Öyle takılmayı, yaşamayı seven bir adamımdır.
0: Peki siz kendinizi kaç yaşında hissediyorsunuz?
2: Ben kendimi 30-35 civarında hissediyorum. 78 doğumluyum ben. O insanın ruhu her zaman çocuk kalıyor. Her zaman anasının kuzusu bence. Sevgiye ve ilgiye, bakıma muhtaç.
3: Çünkü sonuçta herkes anasının kuzusu baba en sonunda. Herkes yanından gider, o anasının, anan senin işte, ananın kuzususun sen. Hep anan senin olacak yani. Hep ananın en son, sen anan yani.
0: En çok korktuğunuz şey nedir?
2: Her zaman şuna dua ederim. Ben gözüm arkada kalmasın, elden ayaktan düşürmesin.
0: Daha günlük hayattan, korkulardan bahsedecek olursak. Ne bileyim işte köpek, hani karanlıktır, köpektir, şudur budur, yılandır, böcektir, bilmem trafiktir.
2: Vallahi yani insandan korktuğumuz kadar şu an kimseden korkmuyorum. Yürüyorum sana doğru,
0: görüyorsan bana doğru. Yaptığınız en büyük sakarlık ne olmuştur?
2: İlginç bir şekilde üniversitede böyle bir şey kesmeye çalışırken bacağımı sapladım bıçağa. Yani bıçakla bir şey kesmeye çalışıyordum. Böyle hala da izi durur hatta yani.
0: Ben müzisyen olsaydım herhalde şunu çok kara kara düşünürdüm şarkıları yaparken. Bunu severler mi? Bunu severler mi? Nasıl olmalı? Acaba
2: abi,
0: bu uyar
2: sen,
0: mı?
2: Sen seversen şeyi, insanlar seviyor o şeyi. Yani bu net. Şarkının algılanması, keşfedilmesi, beğenilmesi, hit kategorisine dönüşmesi artık günümüzde daha zorlaştı. Zor işler abi.
0: Birazcık
2: ama
0: şans.
2: Şu an dünyada her şey zor artık dostum.
0: Evet.
2: Kalabalığız çünkü.
0: Doğru.
2: Çok kalabalığız artık. Senin tenin, ben de güller
0: içinde kafesteyim. Bora Duran'la telefon sohbetimiz devam ediyor değerli dinleyiciler. Son sorularımız artık. Bu sektörde uğradığınız büyük bir haksızlık oldu mu hiç Bora Bey?
2: Çok şükür olmadı. Şanslıyımdır o yönden. Yani herkes kadar.
0: Peki hiç böyle bir şey yaşadım ya, artık ölsem de gam yemem diye düşündürtecek kadar güzel bir şey yaşadınız mı?
2: Ben çok şarkı patlattım. Gül senin telin, aman aman sen de gidersen, yan yana, insan sana doğru, üzerine başkan, İzmir'den İstanbul'a gelip de elimde bir gitar, daha hiçbir şeyken canla başla bir şeyler yapmaya uğraşırken o noktaya gelmiş olmak bile sonuç itibariyle benim için zaten ölsem de gam yemem diyeceğim bir şey var yani, bir mirasımız var.
1: Unutmak kolay sanıyorsun, sil bakalım, unut bakalım.
0: Sizinle ilgili bugün bayağı şey öğrendik. Sağ olun bu kadar vakit ayırdığınız için.
2: Rica ederim, ne demek.
0: Tekrar görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın.
2: Çok teşekkür ediyorum. Herkese sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.
4: Tuncay Saran Show.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές μπριζόλες λεμού μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί 460 γραμμάρια μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας 340 φύλλα μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
6: Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Aló. Aló.
1: Of, gene sessiz telefon. Biliyorum sensin. Konuşmayacaksan neden açıyorsun? Lütfen beni arama. Hem unut hem unuttur.

zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

Milattan herkese sesimizin ulaştığı her yere merhabalar. Haftanın son iş günündeyiz. Günün adı Cuma. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de sizlerle beraber olacağız efendim. Tam 2 saat boyunca geçmişe gitmeye hazırsanız başlıyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

dinleyenler, bugün neden bahsedeceğiz? 90'lı yıllarda çocukların hayatına aniden giren ve kız erkek fark etmeksizin dönem içerisinde çocuk olan herkesin hatıralarında yer alan tasolardan bahsedeceğiz. Bu tasolar kim tarafından icat edildi ve nasıl bu kadar popüler hale geldi? Çocukluğumuzda çok önemli bir yer kaplayan tasoların tarihine yolculuk yapacağız bugün hep beraber. Öncesinde güzel bir şarkı, sonrasında buradayım.

Efendim bugün tasoların tarihinden bahsedeceğiz dedik sizlere. Mevzu bahis çocuk oyunları olunca o zamanlar özellikle Pokemon serisiyle fırtınalar estiren ve çocukların büyük bir heyecan ve azimle oynadığı tasoların tarihi aslında çok çok eskilere dayanıyor sevgili dinleyenler. Ayrıca üzerindeki çizgi film karakterleriyle de çocukları kendilerine bağlayan tasoları bugün daha yakından inceleyeceğiz hep beraber. 90'lı yıllar dedik. 90'lı yıllarda çıkan harika bir şarkıyı buluşturalım sizlerle. Sonrasında buradayız.

Efendim bugün tasolardan bahsedeceğiz dedik. Tasolar kim tarafından icat edildi, nasıl bu kadar popüler hale geldi, onları paylaşacağız sizlerle. Tasolar zamane çocuklarının adeta statü ve para birimiydi o dönemlerde. Futbolcu kartlarına rakip olacak nitelikte o zamanların en popüler oyunlarından biri olan tasolar, dünya genelinde cipslerle birlikte dağıtılmış disk şeklindeki promosyon ürünlerdi. Özel olarak satın almak mümkün olsa da özellikle cips paketlerinin içinden çıkmasıyla yaygınlaşıp sevilmişti. Peki bu oyunun ana fikri nereye dayanıyor? Bu oyunun ana fikri aslında 1920 ile 1930'lar arasında Hawaii'de oynanan süt kapağı, bir diğer adıyla Pox oyununa dayanıyormuş, haberiniz olsun. Peki bu Pox oyununun içeriği nedir? Onu daha sonra paylaşalım sizlerle.

Efendim az önce size dedik ki tasoların ana fikri 1920 ile 1930'lar arasında Hawaii'de oynanan süt kapağı bir diğer adıyla Pox oyununa dayanıyor. Oahu adasındaki Waolea İlköğretim Okulu'nda bir rehber öğretmen tarafından öğrencilere öğretildiği bilinen taso oyunu 1992-1993 yılları arasında aniden çeşitli dünya ülkelerine yayılmaya başlar ve çok fazla çocuğun ilgisini çeker. Tasolar genellikle plastikten yapılsalar da bazı serileri kartondan ya da alüminyumdan da yapılabiliyordu ve ilk etapta çentiksiz ve tek bir boyutta çizgi film karakterleri vardı. Kırık Plak devam ediyor.

plaktasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Efendim bugün tasoların tarihinden bahsediyorduk sizlere. Peki taso çılgınlığı nasıl başlıyor? Çocuklar ellerinde tasolarla sokaklara dökülüyor. Bunları üst üste dizip devirerek kendi çaplarında bir eğlence yaratıyorlardı. Bu tasolar yere düşenin resimli mi yoksa resimsiz tarafının mı yukarı baktığına göre el değiştiriyordu. Oyuncular yere düşen tasoları kendince çeşitli hareketlerle çevirmeye çalışıyor. Bunu başarabilen çevirdiği tasonun sahibi oluyordu. Hatta bazıları asfalt üzerinde oynamaktan oldukça aşındığı için takla attırması zorlaşıyor. Bu da çocuklar arasında tatlı sert atışmalara sebep oluyordu. Ne kadar güzel.

Az önce Taso'nun nasıl oynandığından bahsettik. Bu şekilde akıllara durgunluk veren rekabetler başladı ve her köşe başı Taso oynayan çocuklarla doldu, özellikle 90'lı yıllarda. Tasolar rekabetin sonucunda sürekli olarak oyunu iyi oynayanların elinde birikse de cipsler tüketilmeye devam ettiği için yenilerine ulaşmak oldukça kolaydı. Ekstra bir taso sahibi olmak o kadar önemliydi ki çocuklar ulaşabildikleri her yerde cips paketlerini karıştırır. İçinde taso bulma umudu onları epey heyecanlandırırdı.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannenon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Kırık plak kaldığı yerden devam ediyor. Anılarla dolu ezgiler, hatırladıkça gülümseten şarkılar burada.

plak harika şarkıları eşliğinde devam etmekte. Efendim tasoların tarihinden bahsediyorduk. O 90'lı yıllarda bir taso çılgınlığı vardı. İşte o tasolar kim tarafından icat edildi, nasıl bu kadar popüler hale geldi, onları paylaşıyorduk sizlerle. Tabii talep devam ettikçe taso üretimleri çeşitlenmeye başladı. Bu yuvarlaktan kartonların kenarlarına önce ufak çentikler geldi. Böylelikle iki tasoyu birbirine iliştirip fırlatmak da mümkün hale gelmişti. Ardından bu çeşitlilik hologramlı tasolarla devam etti. Çocuklar bir yanından başka diğer yanından bakınca başka resimler görmeye başladı. Ayrıca ortasında ufak çıkıntı olan modelleri de vardı ve bunlar da o çıkıntının etrafında döndürülebiliyordu.

Çelik Plak'tasınız. Ben Nurgül'le berabersiniz ve şehrin en iyisindesiniz. Tasoların tarihinden bahsediyorduk sizlere. Sıra geldi bu tasoların boyutlarını büyütmeye. Küçükleri epey tüketilince büyük boy tasolar ortaya çıktı ve tam da burada çizgi film karakterli olanlar popülerliğini kaybetmeye başladı ve yerini yine o dönemde başka bir çılgınlık olan Pokemon'lar almaya başladı. Bu Pokemon'lu tasolar Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, Brezilya, Fransa başta olmak üzere bazı Latin Amerika, Asya ve Orta Doğu ülkeleri çocukları için de oldukça rağbet görmüştü. 40 plak devam ediyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

Efendim bugün tasolardan bahsediyorduk. Tasoların kim tarafından icat edildiğini, nasıl bu kadar popüler hale geldiğini ve evrimini anlatıyorduk sizlere. Tabii sadece Pikachu'lu olan tasolar yoktu. Bunların dışında Alf, Jurassic Park, Spider-Man, Taş Devri, Jetgiller, Minecraft, Beyblade, Batman, X-Men, Ay Savaşçısı, NBA, Sünger Bob. Bu Sünger Bob'lu tasolar yalnızca Meksika'da satışa çıktı. Star Trek, Yılan Hikayesi. Evet, bildiğimiz Yılan Hikayesi. Hani şu Memoli ve Zeynolu olan, bu da yalnızca Türkiye'de satışa çıktı. Power Rangers ve 2002 FIFA Dünya Kupalı olanlar da oynandı. Haberiniz olsun.

Sevgili dinleyenler, Tasolar'ın popülerliğini koruduğu yıllar hiç şüphesiz cips şirketlerinin altın çağıydı. Çocuklar bir tane daha Taso sahibi olabilmek için harçlıklarının büyük çoğunluğunu cipslere veriyor ve paketi açar açmaz aradıkları ilk şey yeni bir Taso oluyordu. Zaman içerisinde bu furya son bulsa da geçmişte

geçmişe dönüp baktığımızda ellerinde tasolarla kaldırım üzerinde birbirleriyle ezeli rekabet içerisine giren çocuklar hiç şüphesiz aklımıza kazınan en güzel hatıralardan. Kırık Plak devam ediyor.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Χοιρινές μπριζόλες λεμού, μόνο με 5,39 το κιλό. Ηλιέλαιο 5 λίτρα, μόνο με 7,99. Ημίσκληρο τυρί, Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Μπουγάτσα με τυρί, 460 γραμμάρια, μόνο με 2,19. Χαρτί κουζίνας Γίγας, 340 φύλλα, μόνο με 1,85. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
4: Molla Kars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
5: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
4: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
5: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
4: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
5: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
4: Bizde yok yok.
5: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
4: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.
8: Sazlıklardan havalanan bir ördek gibi sesin.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Ferosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: Fotosity sunar.
1: Saat 23.
2: Fotosity. Hayatın her anında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz, biliyorum. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

bir şeyler var.

يشرب من معرفة الله.